insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Hakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Gününüz aydın olsun, yüreğiniz huzurda olsun ve yüzünüzde de gülümseme daim olsun sevgili dinleyenler. Uğur'la güne merhabaya, bugün de başladık. Cuma'nın gelişi perşembeden belli olur derler ya, perşembemiz de güzel gelsin, diğer günlere de yansısın. Şu an sesimin ulaştığı herkese en yürekten günaydın.

0: Eller ettin.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye.
6: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sunar.
4: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda çalışma hayatına ilişkin önemli hedefler yer aldı. Buna göre uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor. Beceri uyumunun güçlendirilmesi ve güvenceli, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasında.
3: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuvaz

0: programımızın ilk dakikalarında bakalım sesimiz kimlere, nerelere ulaşıyor. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Mahmut Ali Bol Kırıkkale'den selamlarıyla bizlerle beraber. Yine orada Hatice de bizleri karşılayan dinleyicilerimizdendi. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Günaydın.
1: Günaydın. Dın dın dın. Açıldı radyolar. Radyo Turkuaz'da dinliyoruz. Radyo Turkuaz'da kalıyoruz. Mutlu kalıyoruz. Dın dın dın.
0: İşte budur. Asya, çok teşekkür ederim. Günaydın. Bu enerjin daim olsun. Nurcan da bizlere eşlik eden dinleyicilerimizden. Nurcan Demircioğlu. Günaydın. Zühre Almanya'da güzel yayınlar dilekleriyle aramızda. Jutina'dan günaydınlarıyla Bulgaristan'da. Aydın şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Yolun açık olsun. Sana da çokça sevgiler, selamlar olsun. Yeliz, açıldı mı radyolar derken açıldı açıldı demiş mesajında. Oley, hoş geldin. Yine günaydın enerjisiyle Canan da kahvaltının yanında bizi ortak ediyor. Oo, bir açık çayına talibiz o zaman. Eline emeğine sağlık, afiyet olsun. Zehra da aramıza katıldı. Günaydınlar, hoş geldin aramıza. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Güzel geçen, huzurla geçen, şahane geçen. Hani adı perişanlıkla anılmasına rağmen hiçbir şekilde perişan etmeyen şahane bir gün olsun hepimiz için. Çok güzel başladık, daha da güzel devam edeceğiz. Günümüzün sohbet konusu, yine bir çocukluk anılarımıza yolculuk yapacağız. Çocukluk kahramanınız, idolünüz, örnek aldığınız kimdi sevgili dinleyenler? 505 100...

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPosta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

Ahmet de aramıza katıldı, açıldı açıldı mesajıyla hoş geldin. Lütfiye Elazığ'da şu an bizleri dinliyor. Günaydın enerjisini ondan da aldık. Güne bizimle başlayanlardan inşallah da daha güzel devam eder günümüz. Lütfiye hoş geldin. Benim idolüm babamdı, nurlar içinde yatsın. Harika bir babaydı demiş. Mekanı cennet olsun inşallah. Böyle bir miras işte en kıymetli miras. Harika bir babaydı diyebilmek. İnşallah herkese de öylesi anılacak bir babalık nasip eder. Ve devam ettiğimizde İlda şu an yeni gün Datça Muğla'da bizleri karşılayan, selamlarıyla karşılayan, o şahane manzarasına bize ortak eden dinleyicilerimizden İlda çok teşekkür ederim. Huzuru da çok olsun. Ve günaydın mesajı Zübeyde'den de ulaştı. Tam kitabımı yazmaya devam ederken radyom açık ilham perilerimi bekliyordum ki nasıl güzel bir konuya değindiniz demiş. Oley. Ve çocukluk kahramanım, öğretmenim. Hani öğretmenim hayatımı değiştiren, beni geliştiren, dünyaya olumlu bakmayı öğreten öğretmenim. Kitabımın da biricik kahramanı aynı zamanda dedi. Zübeyde, kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Çok çok mutlu oldum. Öğretmenin adına da eminim ona da ulaştıracaksındır. Onun da öğrendiğinde çok mutlu olacağı bir durum. Şimdiden heyecanla bekliyorum. Günümüzün sohbet konusu, çocukluk kahramanlarınız kimlerdi?

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy
7: fiyata, happy sigorta. Hepsi burada, premium günlerini kaçırma.
8: Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. Korna sesini değil,

Notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair 10 Eylül Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı ve rapora göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi de beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %49 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %63'lere ulaştı. E5 üzerinde Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. TEM'de Hastal Seyrantepe yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı sebebiyle yine orada da bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Öte yanda dediğimiz gibi E5 üzerinde Haliç Köprüsü'nde Mecidiyeköy yönünde bir kaza meydana geldi ve Haliç geçiş süresi yarım saate aşmış durumda şu an. Öte yandan İstinye Sarıyer Caddesi girişi sahil tarafına dönülen büyük kavşak hizasında da yine alışveriş merkezi yönünde altyapı çalışması sona ermiş ve kazılan bölümde kapatılmış. Ama yine de hafif asfalt çalışması yapılmadığı için de henüz bölgede hız ortalaması düştüğünü de paylaşalım. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

saatlerimizi 7.45 yaptık bile sevgili dinleyenler. Bizlerle bu anı paylaşanlar arasında bakalım kimler varmış. İstanbul'da Hakan. Hayattan öğrendiğimiz şeyler arasında birçok şey olabiliyor. Dün de yayında bahsetmiştiniz. Hani katılamamıştım ama ben de özellikle de şunu paylaşmak istiyorum demiş. Her şey değişebilir. Hani hayatta pek tabii ki değişebilir. Herkes de değişebilir. Ama tabii ki özellikle de hani takip mesafesini koruyabilmek önemlidir ya normalde trafikte. İşte hem hayatta hem de insanlara karşı da tüm böyle öngörülebilir öngörülemez her ne olursa olsun takip mesafesini korumak önemli demiş. Bir şey söyleyeceğim Hakan. Çok güzel bir mesaj olmuş. Teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Nasıl güzel bir benzetme oldu. Evet, mesafe güzel. Önemli. Her açıdan. Esma Nur günaydın. Çok güzel bir gün olması dileğiyle aramıza katıldı. Filiz Mersin trafiğinde özellikle yoğun bir çevre yolunda bizleri dinliyormuş bu trafikte. Sizinle geçer ancak dedi. Oley! Yalnız da dinlemiyor. Burhan ve Filiz Gölge de var. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. Ve tabii ki hızlı şoförümüz, kıymetli şoförümüz Hasan ve Umut için de gelsin demiş. Hepsine sevgiler. Sohbet konumuz çocukluk kahramanlarınız, idolünüz. Örnek aldığınız kimdi sevgili?

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Fırın olursa bankaya gittim, döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara, Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
13: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı. Güzellikler
13: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
15: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: Tanıtıcı reklam. Yeni dönem başladı. Dersler, ödevler ve yoğun okul temposu yeniden hayatımızda. Bu tempoyu daha avantajlı hale getirmek için İdefix Premium'un eğitim dünyasına uzanan ayrıcalıklarını keşfetmeye ne dersiniz? Ders çalışırken ihtiyaç duyabileceğiniz online eğitim platformlarında premium avantajları sizleri bekliyor sevgili dinleyenler. Jet Ders'te avantajlı fiyatlardan, Wise & Rise eğitim platformu aboneliklerinde %25 indirimden, tahta uygulamasındaysa %20 indirimden yararlanabilirsiniz. İster derslerinizi destekleyecek yeni kaynaklara ulaşın, ister öğrenme rutininizi dijital platformlarla zenginleştirin. Premium ayrıcalıkları yeni dönemde de yanınızda. Ders çalış, öğren, geliş. Alışverişte ve eğitim hayatında premium ayrıcalıklarını keşfet. İdefix, premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Radyo Türk Vazesi'niz, ben Uğur'la güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıkla ve sorunsuzca geçen güzel bir perşembe günü olsun. Bakalım bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Vedat'la şu an Sakarya'da bizlerle beraber. Vedat günaydın, hoş geldin. Mehmet Bülbül Batman da bizleri dinliyor. O da uzakları yakın eden, gönüllere dokunan, sevince ve üzüntümüze de ortak olan radyomuz Radyo Türk Vazesi. Günaydın. Oy, nasıl güzel bir mesajdır bu. Ne mutlu bize. İyi ki varsınız. İyi ki.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.
1: Allah'a emanet olun.
0: Hoş geldin Serap. Günaydın. Elmas Gönel aramıza katıldı. Mutlu sabahlar. Hatice demiş ki benim çocukluk kahramanım 5-6 yaşlarımdan beri koyu bir hayran olduğum Emel Sayın. Hala birçok konuda örnek alınacak bir insan olduğunu düşünüyorum. Küçükken bir gün annem bana sen şarkılarını niye öyle söylüyorsun demişti ve benim cevabım da net. Emel Sayın öyle söylüyor diyor. Oh, şahane. Teşekkür ederim paylaştığın için Hatice. Peki sizin çocukluk kahramanınız, idolünüz, örnek aldığınız kimdi sevgili dinleyenler? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayız telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Erciyes. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Expertise, Dino Millet.

0: Edeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki 100 bin...

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Japan Dili Egno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Canlı yayınlarımızı Turku

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan özel bir banka şubesinde dün akşam saatlerinde silahlı soygun girişimi paniğe neden oldu. Mesai bitimi saatinde gerçekleşen baskında şüphelinin çalışanları

rehin aldığı yönündeki iddialar üzerine polis ekipleri ve özel harekat timleri de bölgeye abluka altına almıştı. Soyguncunun teslim olmasıyla rehin kalan banka çalışanları da kurtarıldı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'le karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede ikinci yarıda Sporting'in bulduğu 2 golle sarı kırmızılılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Öte yandan diğer temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 1. hafta mücadelesi kapsamında Fenerbahçe Roma maçıyla bugün 10 Eylül bugün Perşembe günü saat 19.45'te karşılaşacak. İstanbul'da Kadıköy ev sahipliğinde gerçekleşecek bu nefes kesen karşılaşma TRT1'den de yayınlanacak yine. Temsilcimize başarılar diliyoruz.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında sevgili dinleyenler, kent genelinde. Bu oran Anadolu yakasında %71 şeklinde oldukça yoğun devam ediyor. Güneşli Köprüsü, Mimar Sinan Caddesi, Bağcılar yönünde sağ şeritte bir trafik kazası, zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılıyor.

Yapalı. Umarım ciddi bir durum yoktur. 13 Eylül Pazar günü yapılacak Yeşilay Halk Sürüşü bisiklet etkinliği nedeniyle saat 09 itibariyle sahil yolu Eminönü ve Beşiktaş arası trafiğe kapatılacağını da tekrar hatırlatalım sevgili dinleyenler. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: İzmir'den günaydın. Ali öğretmen ve Bilge kız, hepinize saygılar.
1: Günaydın.
0: İyi bir hafta olsun. Güzel bir hafta sonu olsun.
1: İnşallah.
0: İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Günaydın. Hatay'dan günaydınlarıyla yine Raz da bize eşlik ediyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Fatma Hasan, benim çocukluk kahramanım çizgi film karakteri Red Kit. Adaletli kalbi ve sadık dostu Düldül'le çocukluğumun en güvenli ve tatlı kahramanıydı demiş Gaziantep'te. Fatma çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Evet, birçoğumuzun olduğu gibi Red Kit aynı zamanda Düldül ikilisi şahaneydi. Melek başlandı, şu an Sakarya'da bizlerle. Yolda bize kulak veriyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İbrahim Serin, vefa diyorsun ama Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde bilginiz olsun demiş. Bunu bilmediğimizi düşünmeniz üzdü açıkçası. UEFA Şampiyonlar Ligi de bir UEFA organizasyonu ya, onu belirtmiştim aslında. Yani bu konudan bir sıyrılsak mı? Bir hani şuncu buncu durumu Galatasaray Fenerbahçe spor müsabakası noktasında. Yani hangi takımla olursak olalım Şampiyonlar Ligi'nde ya da diğer organizasyonlarda hiç fark etmiyor. Orada adı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hiç fark etmiyor. Türk takımı, Türkiye'nin bir takımı. Hepsi aynı, hepsi bizim, hepsi hangisi oynuyorsa o renkten oluyoruz. Hani sürçelisan edebilirsek olabiliyor bu tabii ki, affola, ama ayrım durumu söz konusu değil kesinlikle. Dün üzüldük, hepimiz üzüldük. Bugün inşallah hepimiz Fenerbahçe'yle mutlu olalım istiyoruz. Umarım aynı şeyleri paylaşıyorsunuzdur.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatı.

0: bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen de 11.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: kalbimiz.
1: DNR günün şarkısını sundu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair hava durumu raporunu yayımladı sevgili dinleyenler. Rapora göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde artmaya da devam etmesi beklenen durumlar arasında. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi de beklenen durum. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Saatlerimiz 8.45 olmuşken bizimle bu anı paylaşan arasında şöyle bir bakalım kimler varmış.
1: Günaydın.
0: Dın dın dın. Aysun günaydın. Hoş geldin aramıza. Yine Ayla'da Samsun'da bizlerle beraber benim kahramanım Barış abimdi diyor. Barış Manço. Az evvel şarkısı da sana da armağan olmuş olsun o halde. Yani benim de kahramanlarımdan biriydi Barış Manço. Özellikle de müzeye dair çocukluk anılarımızın en güzel hani renklerindendi. Yine Nuran Saraç da bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Günaydın. Gül öğretmenimiz de aramızda. İyi ki varsınız hepiniz demiş. Hepimize sevgilerini gönderiyor. Tatilim devam ediyor. O yüzden kazançlarınızın da bir tanesi 1000 tane olsun duasıyla aramıza katılmış. İyi tatiller dileklerimizi gönderelim Gül öğretmenimize de. En kısa zamanda onun dualarına kendi sesinden şahit olmak da duasıyla. Günümüzün sohbet konusu çocukluk kahramanınız, idolünüz, örnek aldığınız karakter ya da kişi kimdi dedik. Bakalım daha neler gelecek sizlerden. 505 188 30 00 mesaj at.

0: seni konuşurum.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
13: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
14: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
15: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhabada ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu sabahta size Kemal Sayar'ın Erdemli Keder kitabından şu cümleyi paylaşmak istiyorum. Kimseye kendini göstermek zorunda değilsin. Kimseyle yarışmak zorunda değilsin. Elindeki fidanı dik, gönlündeki tohumu toprağa göm diyor. Nasıl kıymetli aslında değil mi? Hayatta herkesin bir zamanı, şartları, ilerleme biçimi farklı olabiliyor. Başkasının hızına bakarak kendi yolumuzu yavaş ya da işte başkasının başarısına bakarak kendi çabamızı yetersiz görmemeliyiz sevgili Yener. Bazı emekler hemen karşılık bulmuyor maalesef. Bir tohum toprağa bırakıldığında da bir süre gömülmeden nasıl gelişirse insanın da aslında verdiği emek de uzun süre sessizce büyüyebiliyor. İşte bu nedenle insan yaptığı işin değerini başkalarının ilgisiyle ya da ne bileyim elde ettiği onların sonuçlarının hızına göre ölçmemeli. Kendi fidanını dikmek, kendi toprağını işlemek ve kendi zamanını beklemek gerekiyor.

Radyo Türk Mazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, şahane bir perşembe günleri olsun. Temennisiyle bu saatimize başlıyoruz. Duyguların 4 mevsimini yaşadığımız şarkılar eşliğinde. Ve bu saatimize Fatih ile başlıyoruz. Günaydın demiş çocukluk kahramanım He-Man diyor. Birçoğumuzda olduğu gibi değil mi? Serkan da Kahramanmaraş'ta hayırlı sabahlar dedi ve benim idolüm, örnek aldığım kişi hep annem oldu. Çünkü ben küçük yaşta babamı kaybettim. O güçlü görünüşü, her şeyini ve feda etmesi de her annenin yapacağı bir şey de değildi. Özellikle tek başına olan bir kadın için demiş. Allah razı olsun. İşte bazen anne, bazen baba, bazen hani belki de farkında olmayan o kişiler hayatımıza dokunuşlarıyla, etkileriyle aslında ne kadar çok önemli bir etkiye sahip olduklarını bilenler de var tabii ki, ama bazıları da bilemeyebiliyor. İyi ki, iyi ki Serkan. Yeşim de Aydın da bizlerle beraber, ona da sevgilerimizi gönderelim. Gün aydın olsun. Sohbet konumuz çocukluk kahramanınız, idolünüz, örnek aldığınız kişi sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda dar gelirli, engelli ve yeni evleneceklerin konuta erişimini kolaylaştıracak yeni adımlar belirlendi. Buna göre sosyal konut yatırımları %150 artırılacak, İstanbul'da başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Radyo Turkuaz.

Yine eğitim öğretim yılında okul kantinlerinde yeni dönemde başlıyor sevgili dinleyenler. Tarım ve Orman Bakanlığı'yla Türk Böbrek Vakfı işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yeni eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasının detayları paylaşıldı. Uygulamayla çocukların sağlıklı beslenmesini olumsuz etkileyebilecek bazı ürünlerin satışı sınırlandırılırken ilk etapta 675 ürün logo almaya hak kazandı. Bu da yine sağlıklı beslenme, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi için önemli bir adımdı. Oxford Üniversitesi'nde yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre 65 derece ve üzerindeki içeceklerin sıcaklık derecesi olarak tüketenlerde yemek borusu kanseri riski içeceklerini ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat daha yüksek oluyormuş. Ülkemizin nazarında da bu araştırmanın önemi, özellikle uzmanlar çayın birkaç dakika bekletilerek tüketilmesinin önerilmesi sevgili dinleyenler. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'le karşı karşıya geldi ve maalesef 3-1 mağlup oldu. Temsilcimize bir sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Ama bugünkü heyecanımızsa UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 1. hafta mücadelesi kapsamında Fenerbahçe Kadıköy'de Roma ile karşılaşacak. Saat 19.45'te TRT1'de temsilcimize başarılar diliyoruz.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 olarak devam ediyor sevgili dinleyenler. Büyükdere Caddesi Derbent'te Beşiktaş yönünde bir kaza uyarısı var. Kozyatağı İnönü Caddesi Atatürk Caddesi yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Bölgedeki trafik de bundan kaynaklı yoğunlaşmakta. TEM'de Ataşehir Küçük Bakkalköy yönünde de sağ şeritte bir çevre düzenlemesi nedeniyle bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu paylaşabiliriz. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Geçmişten günümüze en sevilenler ve her tarzın en ileriyle güne merhaba demeye devam ederken saatlerimiz 9.26 oldu bile. Mercan bize eşlik ediyor Antalya'da, yalnız da değil, oğlu Bilgehan'la beraber. Yine aynı şekilde Oğuzhan, Metehan, İnci, Mercan'a, hepsine babalarına aynı şekilde sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Bir hastane süreçleri varmış, çok çok geçmiş olsun. Allah tez zamanda acil şifalar versin. Aynı şekilde şifa bekleyen tüm hastalarımız da tez zamanda sağlıklarına, saatlerine kavuşsunlar inşallah. Yine bizleri dinleyenler arasında Sakarya'da Menekşe'de var. Fatma, Zeynep, Zehra, bugün doğum günü olan Zuhal ablalarıyla beraber bayağı güzel bir kalabalıkta dinliyorlar Fındık Bahçesi'nde. O zaman öncelikle Zuhal ablanın doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaşı olsun. Ve hepinize de sevgiler, selamlar olsun. Aynı zamanda da bereketli, kolaylıklar dileklerimizle. Sohbet konumuzu da hatırlatalım. Çocukluk kahramanınız, idolünüz, örnek aldığınız kimdi sevgili dinleyenler? 505-188-30-0 sesli, yazılı, mesaj attı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: Ekspertizse Dino Bilal.

0: okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
2: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarını tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi beklenen durumlar arasında. Siz yine bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Her zaman, her yerde yanında.

0: Saatlerimiz 9.45'i gösterirken bakalım kimlerle bu anı paylaşıyoruz. Songül aramıza katıldı, günaydın. Ve iyi günler dilekleriyle, merhabasıyla Merve bizlerle sıradaki şarkılara talip olan dinleyicilerimizden
1: oldu bile.
0: Aykut Ankara'da, benim çocukluk kahramanım kesinlikle Cüneyt Arkın'dı. Ben işte o evdeki yastıklarla onun gibi savaşıyordum mesajını göndermiş. Yani karakterler noktasında canlandırdığı her karakterde bize her şeyin mümkün olabileceğini de göstermişti adeta Cüneyt Arkın. Mekanı cennet olsun. Rize'den Yegane de bizlerle beraber. Yegane, hoş geldin aramıza, günaydın. O da sıradaki şarkıları şu an su ürünlerindeki arkadaşları Arzu, Habib ve Serdar'a göndermemizi istedi. Rize Tarım İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi'ne sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar olsun. Sıradaki şarkılar sizlere derman oldu. Şerife Güven de bizlerleymiş. Ona da çokça sevgiler, selamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94.489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi ifadelerini kullandı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Radyo Turkuaz.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Sıradaki şarkılar yarın da sizler için olacak. Saatler onu gösterdiğinde Enis Yıldırsan'dan öncesinde Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde ise mikrofonda Gönül Dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olmak için sizlerle birlikte olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Yani hep söylediğimiz gibi kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın hiç. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam 21'de Uğur'la Ayışın'da tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatler sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve sonrasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Her iki kabul de basına kapalı gerçekleşti. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Fetih Kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in de savaş kalıntılarının toplandığı depoda patlama meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16,96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak ay oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce bitmesini beklemediğini, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini söyledi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1 yenildi. Ligdeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Roma'yı bugün 19.45'te sahasında ağırlayacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kararlılık mesajı geldi. Şimşek, fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır ve çok güçlü şekilde sürmektedir açıklamasını yaptı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

0: yer mi bulalım, ben en güzel yeri buldum. Gelin gelin dostlar, en tatlı, en güzel, en sıcak yeri buldum. Tabii ki Radyo Turkuaz. Bir yudum sonbahar huzuru, radyonda sevdiğin şarkıların mutluluğu. Gönlüne iyi gelen bir ses, içini ısıtan güzel bir sohbet.
1: Her şeyin farkında.
0: Bir de biraz kahve çay falan varsa, atıştırmalık var mı ona? Ben daha kahvaltı etmedim de. Herkese günaydın, herkese selamlar, sevgiler. Çok iyi bir perşembe günü olsun, hayır dolu olsun. Sağlıkla, sıhhatle geçsin günümüz diyorum ve çok verimli geçsin. Uğur Eracil'e teşekkür ediyorum. Şimdi mikrofon kimde? Gönül dostu Füsun'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
7: Reklam.

hayatın bizi mutlu edeceği bir gün olsun, ama bizim de birilerini mutlu ettiğimiz, şöyle güzel bir iyilikte bulunduğumuz bir gün olsun. İyilikler de yayılsın ve paylaşılsın. Gülümseyin. Şöyle güzel bir fotoğrafınızı çekiyorum. Orada ben de olabilir miyim acaba? 505-588-30-0'dayım. WhatsApp mesaj numaramız. Aynı zamanda @radyoturkuaz, @gönüldostufusun. Sosyal medyadayız. Şimdi birazdan her yerde olacağız. Bir fotoğrafım var efendim. Sevgili Şeydacımızın dün gönderdiği fotoğraf. Üzerine de bizim şarkımız olan şarkıyı ekledik. Instagram'da bekliyorum sizi. Facebook'ta olanlara, X'te olanlara da selam olsun öyleyse. Ve Turkuaz Radyolar mobil uygulama cep telefonlarınıza indi mi acaba?

Serdar Ortaç'ım ya, olmazsa olmazlardan. Zamanında değil mi, yaz geldiğinde Serdar'ın şarkıları çıktı mı aman yaz geldi diyordu. Aynı şekilde Demet Hande için de tabii ki geçerli. Şimdi ben daha WhatsApp ekranını açtım, bir baktım bir görüntü var, inanamıyorum. Kübra Elazığ'dan göndermiş. Bu Elazığ gömmesi mi acaba? Bilirim bilirim. Malatya Elazığ yan yana, çok yakınız, can cana hatta, iç içe. Elazığ'a buradan selamlar olsun diyorum, gönlümün dostları 100.5. Vallahi gömmeyi yapmış, göndermiş bize. Biz ne yapacağız şimdi, burada böyle kaldık elimize fotoğrafla. Çok güzel bir hamur işi. İnce açılmış hamurun arasına ceviz, şeker ve tereyağı ekleniyor. Sonra ne oluyor mu birazdan anlatacağım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: İstersen Neon 1.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

İnsan inanmadığı ya da inanıyormuş gibi yaptığıyla huzurlu olamaz demiş Özen Yıl'a doğru. Bazen böyle kalbinin en derininde hissetmeden insan, insan da olamaz dostlar. Yani o hisler yoksa, hissiyat yoksa o ruh da yoktur demektir. Ruhsuz dolaşır bazı insanlar. Bazı insanlara gerçekten hani ben bakıyorum da bazı şeyler sanki eklenmemiş gibi geliyor. Ya da bunları kullanacak bir istek yokmuş gibi geliyor. Ya da etrafında o kadar böyle farklı insanlarla karşı karşıya kalmışlar ki kendilerini keşfedememişler, bulamamışlar gibi geliyor. Kendi içinizde o kadar büyük bir sevgi var ki. Mücevher ya bu. O sevgiyi kullanmayı bilmek gerekiyor gönlümün dostları. Şimdi bugün doğum günü olan Şükrancığım. Bugün benim doğum günüm. Aynı zamanda kızım Eylül'ün de doğum günü demiş. O zaman çok güzel. Ben şimdi bu güzel anneyle kıza bir melek şarkısı armağan etsem Candan Erçetin'den, ne güzel olur. Yeniden doğduğum bir gün olsun diyorum Şükrancığım. Sen anladın. Sen mesajı aldın. Sonra bir meleğimiz var ki Sakarya'da şu an bizi dinlemekte. Sakarya diyor Radyo Turkuaz dinliyor. Hoş geldin melek. Samsun diyor ailesi. Radyo Turkuaz dinliyor. Çok teşekkür ediyorum. 97.2 Samsun'da kimler var başka? Şöyle bir mesaj göndersinler bakalım. Almanya bizi dinliyor tabii ki. Geldik yine gri Almanya'ya demiş Elvancığım. Kıyamam. Gülay'ım sen dinliyor musun? Diğer Elvan'ım acaba nerede, biraz uyuyordur şimdi gece çalıştıysa. Osmaniye dinliyor. Esra'cığım gelmiş, hoş gelmiş. Dileğimizi görüyorum, Dilek Karataş'ı görüyorum. Pervin bizimle. Ve tabii ki bugün yine Yozgat'tan seninleyim diyen sevgili Eyüp'cüğüm. Sen de hoş geldin. Kim Aydın'dan Yeşim kahve pişirmiş mi? Evet pişirmiş. Kahvelerimiz de hazır. Yeşim'den gelsin.

Hadi o zaman gençtik. E şimdi insanlar şöyle bir bakıyorsun yani, daha olgun, daha yaşamış, her şeyi biliyor ama sevginin bir türlü kıymetini, değerini bilmiyor. Bir insanın kıymetini, değerini bilemiyor. Yani çok enteresan değil mi gönlümün dostu? Ama işte hatasız da kul olmaz diyoruz sonrasında. Bir şey diyemiyoruz ama sevgili Seda'nın bir yazısı vardı. Seda Arslanoğlu'nun. İnsanlar tarafından sevilmek ya da anlaşılmak için daha düşük frekanstan yayın yapmaya çalışma diyordu. Çok güzel. Seni gerçekten görebilen insanlar için ışığını kısmana gerek yok be gönlümün dostu. Çünkü özgün halimizle, hani olduğumuz halimizle hiçbir yer, eğer özgün halimizde olamıyorsak hiçbir yer bize ait zaten değildir. Hiçbir kalpte. Bu çok kıymetli ve önemli. Çünkü insanlar seninle senin frekansında bulaşabiliyorsa güzel. Sen de bir başkasının

frekansında buluşabiliyorsan. Ama sevilmek ya da anlaşılmak uğruna kendini o özgün halinle ifade edemediğin ortamlarda kalmaya zorlamak kendine yapabileceğin en büyük kötülüklerden biri oluyor. Etrafımızdakilerin gelişimine ancak kendimiz olarak ışıldamaya devam ettiğimiz sürece katkı sağlayabiliriz. Bunu da unutmayalım. İnsanlara yararlı olmanın bir yolu varsa o da ilham ve ışık olmaktır güzel dostlar.

0: Akçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
4: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.

kendimizi sevelim. Sonra zaten o enerjinizi bir yayın bakalım şöyle bir etrafa. Sonrası nasıl değişiyor? Şimdi neden çekildiğin fotoğrafı asla aynı gün paylaşmamalısın? Böyle mesajlar görüyorum ben sosyal medyada. Tabii daha önce biz bilmiyorduk hiç, ne çocukken böyle bir şey bize biri dedi. Bazı spiritüel yasalar varmış. Ama gerçekten buna artık inanıyorum. Zaten bir fotoğraf koyduğum zaman kesin bana bir şeyler bir oluyor olmuyor değil. Ama bizim işimiz de bu. Yani sosyal medyada programlarımızı tanıtırken tabii ki fotoğraflarımız da oluyor. İnsan seviyor, ne bileyim, böyle bazen saçının rengini değiştiriyor, göstermek istiyor dostlarına. Yani ne mi, böyle bir kaş falan yaptı. Güzel bir şey, fotoğraf çekmek güzel. Fakat bakın, buna inanır mısınız inanmaz mısınız bilmiyorum ama fotoğraf kişinin çekildiği andaki enerjisini de taşıdığı için henüz aktif olan günlük enerjisini koruyabilmesi için aynı gün paylaşılmaması gerekiyormuş. Yani enteresan olabilir. Yani negatif enerjinin gözler aracılığıyla aktarabildiği söyleniyor. O yüzden de hani aynı gün paylaşıldığında o fotoğraf çektiğiniz, henüz böyle yenilenmemiş olan enerji alanınızı başka insanların bakışlarına açmış oluyorsunuz. İyi bakış da var, kötü bakış da var. Bunu bilemiyoruz tabii ki. O yüzden de o anki enerjinin bir yansıması olarak kabul ediliyor ve negatif enerjilerden etkilenme ihtimali çok yüksek oluyormuş gönlümün dostları. Yani sana bakan herkesin tabii ki kötü niyetli olması gerekmiyor ama olabilir. Bazen bir kıyaslama bile olabiliyor. Bakın, bir kıskançlık olabiliyor. Bir eksiklik hissi hissedebiliyorsunuz. Ya birinin bakıyorsunuz yaşantısına, hayatına. Ya ben diyorum ki hiçbir şey göründüğü gibi değildir. O yüzden ben o tarz bakmadığım için bakış açısında. Hani insan zannediyor ki hep gördükleri hep aynı hayatlar, aynı işte mutluluk, aynı enerji, yok öyle bir dünya. Bunu da artık öğrendik diye düşünüyorum. Şimdi ikinci saat başlayacak. 500-588-30-0'da Selen'im vardı. Adana'da yolda bizi dinliyordu. Selda'cığım, Meryem'cim vardı yine İzmir'de. Hatice'miz vardı Kırıkkale'de.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve sonrasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Her iki kabul de basına kapalı gerçekleşti. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Fetih Kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in de savaş kalıntılarının toplandığı depoda patlama meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teknolojiyi etkin kullanan insan merkezi, önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiklerini ifade etti. Sinop'ta dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise saatte 23 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucu 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Brent petrol ABD-İran savaşının şiddetlenmesiyle birlikte Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Orası güzel oluyor kahvaltı sonrasında. Dostlar burada mı? Herkes burada mı? Türkiye'nin dört bir yanı ve gurbette olanlar 505-588-30-0'da buluşuyoruz. Birçok dinleyicim gelmiş, hoş gelmiş. Aramıza yeni katılanlar varsa mesajlarınızı bekliyorum tabii ki. Şimdi birazdan yine mutfağa gidiyoruz. Besinlerin içindeki değerleri sandığımızdan farklı olabilir. Mesela işte cevizde mi daha çok omega 3 var, bademde mi, merak ediyor musunuz? İşte bize küçüklükten beri ne dendi? Demir için ıspanak yiyeceğiz tabii ki. Tabii ki ıspanak da olacak ama ondan biraz daha fazla içeren ne olabilir acaba?

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

olay 9-8 olunca, ritim 9-8 olunca bütün acılarımı, ağrılarımı unuttum. Burada beni bir görmeniz gerekebilirdi ben. Şimdi besinleri karşılaştırdık. Şimdi omega 3, bakın bademde yok. Omega 3 cevizde var. Aslında tabii ki badem diyeceğiz. Bademde de başka vitaminler var. Ona bir dikkat etmek gerekiyor. Sonra mesela demir deyince ıspanak dedik ya. Bir iki katı aslında kavrulmuş nohutta var. Sonra mesela kırmızı et de var. Karaciğer de var. Hani demir içeriyor tabii ki ıspanak ve koyu yeşil yapraklı sebzeler. Onları yiyeceğiz. Ama eminimi et kadar iyi değil. Bir de demirin yanında C vitamini olursa eminim çok daha iyi oluyor dostlar. Sonra mesela sütte A vitamini diyelim ki işte 28 mcg, ona daha iyi bilirler. Bir avuç, bir havuçta daha doğrusu 30 kat daha fazlaymış. Oo, A vitamini işte gözler. Magnezyum nerede çok fazla var biliyor musunuz?

0: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Evet dostlar, şimdi hayat bazen tabii ki bir ömre, bazen tek bir ana sığıyor ama sevmek gerçekten büyük bir emek istiyor, cesaret istiyor, iz bırakmak istiyor gönlümün dostları. Hani belki de mesele ne kadar yaşadığımız değil de yaşarken ne kadar sevdiğimiz ve iz bıraktığımız diyoruz ya. Çünkü Ebru Tunç ailenin bir mesajı vardı, gördüm. Ebru Tunca'nın aslında Ebru Tunca'ylaymış. Biz ona bir aile diye eklemiş olduk. Olur, gözler de görmüyor. Havuç yiyemiyorum şekerden. A vitamini nerede? A vitaminini başka nasıl alacağım, bir araştırayım. Şimdi kimse tanıdığımız gibi kalmıyor dostlar. Bakın. Yani bir gün bakıyorsunuz çok sıcacık sevdiğiniz insan. Bir gün bakıyorsunuz çok soğuk olabiliyor, buz gibi olabiliyor. Bir gün çok neşeli olabiliyor. Ve fark ediyoruz ki insanlar da değişiyor mevsimler gibi. Sen de değişiyorsun, ben de değişiyorum. Çünkü insan bir şeyi elde etmek için çabalıyor, hedefleri oluyor. Elde edince bu sefer onu bir kenara atmaya meyilli olabiliyor bazıları. Gerçek değeri de ancak kaybedince anlıyor değil mi? Gidince, bitince ya da bu diyardan, bu frekanstan çıkıp gidince, yani iş işten geçince anlıyor kısacası. O yüzden ben de diyorum ki her an aslında birini gerçekten sevdiyseniz, sevildiyseniz o değeri her an vermeyi unutmayın. Arada tabii ki insanın halleri vardır. Halden halde değişiriz. O zaman birbirimize çok fazla yaklaşmayız. Ama önemli olan o sevgiyi korumaktır. O bağı korumaktır. Eğer güzel bir bağ oluşturduysanız, koruyamayanlara da geçmiş olsun diyorum. Sonra kaybedince çok üzülüyorlar değil mi? Şimdi 505-588-30-0'da Tülay'ım Çanakkale'de dinlerken, Aziz Bey de galiba şu an çalışma arkadaşları da dinliyorlarmış orada. Onlar için de bir şarkı gelsin mi?

Dün akşam Instagram'da sordum dostlarıma. Orada tabii ki dinleyicilerimiz de var, beni takip edenler de var. Acaba dedim bir hafta sonu akşam yayın yapsam nasıl olur, ister misiniz dedim. Bir oylama yaptım tabii ki. Oylamada %99 çıktı. Bir kişi hayır demiş, onu tanımıyorum ki. Beni de takip etmiyor. Gelmiş orada bir hayır demiş. Öyle oluyor arada, biliyorsunuz öyle insanlar. Çok güldüm ona da. Kim olduğunu da bilmiyorum gerçekten. Takibimde bile olmayan biri. Ve evet, pazar akşamı olsun. Pazar olsun mu? Yarın anlatacağım, yarın paylaşacağım. Bence pazar akşamını boş bırakın diyorum.

0: Kısacık bir reklam molası, ardından Instagram'da buluşalım mı Radyo Turkuaz ve Gönül Dostu Füsun'da? Bugün paylaştığımız fotoğrafın altında merak ediyorum, hangi şehirler bizi dinliyor? Şehrinizi yazmayı unutmayın.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

ve dostlar, bazen öyle çok şeyi sırtımıza taşıyoruz ki hangisi gerçekten bizim, hangisini alışkanlıktan taşıyoruz fark etmiyoruz bile. Demetciğim ne güzel demesin. Bir Demet Astroloji. İşte bir insanı, bir kırgınlığı, yıllardır ertelediğimiz bir kararı, bize iyi gelmediğini bildiğimiz halde vazgeçemediğiniz bir düzenin içerisinde olabilirsiniz dostlar. Sonra işte ne oluyor biliyor musunuz? Ben de bunu tecrübe ettim. Hayat bir yerde usulca önümüze geliyor, diyor ki hani bunu daha ne kadar taşıyacaksın? İşte bir Başak yeni ayı geliyor. Evet, yarın bir Başak yeni ayı var. Öyle böyle gelmiyor. Her şeyi tabii ki bir günde, bir gecede değiştirelim diye değil. Ama biraz toparlanalım. Biraz nedir bu bırakamadıklarımız? Nedir bu bağımlılıklarımız? Nedir bu tamamlayamadıklarımız? Kendimize daha iyi gelecek bir düzen kurmak için bizi engelleyen şeylerin ne olduğu? Acaba bu yoksa kendimiz miyiz? Bir takım kararları vereceğimiz, bazı belki de size iyi gelmeyen alışkanlıkları bırakacağınız, uzun zamandır bir ara hallederim dediğinizde o şeyi nihayet halledeceğimiz bir zaman başlıyor. Belki de hayatımıza yeni bir şey gelsin diye beklerken belki önce ona yer açmamız gerekiyordur. Ne dersiniz gönlümün dostları? Şimdi Gültencim Bursa'da şu an beni dinliyor. Onlara selam olsun. Ben de diyor terapi niyetine mandala boyama. Ay bende de var. Çok seviyorum. Oğlum çizim yaparken ben de mandala diyor boyamadayım demiş. Harikasın. Yunus Emre dinliyor mu beni? Benim canım canım küçük dinleyicilerim onlar. Minnak dinleyicilerim. Onlara buradan selam olsun. Elif Aslan şu an selamlar göndermiş. İzmir'den şoförümüz efendim. Ya Elif, kadın şoförlere de bayılıyorum. Hayranım onlara. Çalışmaya devam değil mi Elif'ciğim? Hayırlı yolculuklar. Sadık'ı görüyorum. Şükre'yi görüyorum. Aynur'umuzu görüyorum. Özlem'ciğim sen de hoş geldin.

0: sonunda aşkı bulmuş gibi. Tabii 22 çift sıfır pazar günü daha çok aşktan konuşacağımız, daha çok böyle romantik gönülleri yakan şarkılar çalacağımız bir program olsun istiyorum. Hafta içi 10-12 biliyorsunuz ki sabah kuşağında beraberiz. Ama pazar akşamı da şöyle farklı bir formatta sizlerle olacağım. Saatlerinizi ayarlamayı unutmayın. Gün ya cuma günü söyleyecektik. Oho, ben yay burcuyum öyle hemen. Ben coşkuluyum, böyle coşkumu falan hemen söylememiz gerekiyor. Hemen böyle paylaşmam gerekiyor gönlümün dostları. Mesela ölümden kaçmak da değil, korkmak da değil aslında. Hani yaşayamamaktan değil mi? Yaşa be gönlümün dostu, artık yaşa. Yaşa yani, onu bunu takılma, düşünme, o ne demiş, bu ne yapmış. Tabii ki saygıyla, saygı çerçevesinde, sevgiyle ama kendini de merkeze koyarak yaşa artık. Yaşa. Sevdiklerine de, çoluğuna, çocuğuna da sarıl bakalım. İş yerinde arkadaşlarını güzel davran. Amirlerine, amirlerin de sana, müdürlerin de sana. Ne kadar güzel ya. İnsan böyle birbiriyle güzel iletişim kurduğunda verimli işler çıkar. Hayırlı işler çıkar gönlümün dostları. Hayırsız şeylerin nereden geldiğini biliyoruz zaten. Ve unutma, gerçekten unutma, yaşamayı unutma. Bilgeciğim giderken İzmir'de şu an bamya topluyorum diyor. Yaşa sen diyorum ya. Uzun zamandır hiç bu kadar çok bamya yememiştim. Hani şu böyle eklemler falan diye yola çıktık. Ne güzel de tadı varmış ya. Ben ne yapmışım bu kadar sene diyorum. Çok teşekkür ediyorum aramıza katılan herkese. Hatice'yi görüyorum şu an Maraş'ta, canım Hatice trafikteymiş. Trafikte, evde, iş yerinde. Radyo Turkuazi hep açık olsun. Programın son şarkısı, son reklamı. Birazdan Hilal Özgali sizlerle. Yarın saat 10'da buluşmak dileğiyle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçişle

0: edeceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu açıklamasında Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94.489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi ifadelerini kullandı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
2: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkabilir. Noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
3: İdefix bilgilendirdi.
6: Güzelden anlarım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve sonrasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Her iki kabul de basına kapalı gerçekleşti. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Fetih Kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in de savaş kalıntılarının toplandığı depoda patlama meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16,96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak ay oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce bitmesini beklemediğini, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini söyledi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1 yenildi. Ligdeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Roma'yı bugün 19.45'te sahasında ağırlayacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kararlılık mesajı geldi. Şimşek, fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır ve çok güçlü şekilde sürmektedir açıklamasını yaptı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: İstersen Neon 1.
6: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

şu dakikalarda %49 oranında bir trafik söz konusu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken bir tümsek var Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru TEM üzerinde. O tümsek inanılmaz yavaşlatıyor. Bakım onarım sebebiyle bir tümsek konulmuş. Onun dışında D100 Merter yan yol İncirli yönü sağ şerit araç arızası var ve trafiği yoğunlaştırıyor. Yine İhsaniye Kavşağı İstanbul Havalimanı yönü sağ şerit bakım onarım. Bir şerit trafiğe kapalı.

0: Radyo.com, Turkubaz Radyolar mobil uygulama.
1: Şimdi biraz da Galatasaray diyeceğiz tabii. Dünden böyle yüksektik. Ay aman Galatasaray'ım, hadi Galatasaray'ım. Tabii Fenerbahçe'ye de başarılar dileyelim. Yüzümüzü güldürür umarım. Vallahi ilk yarıda şansa mı attı, ne oldu bilmiyoruz da. Zaten kendi kalelerine yazdı UEFA golü. Torreira attı dedik ama Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçı 3-1 kaybetti. Yandım.

0: Şarkı sonrasında çok kısa bir ara vereceğiz. Sonra da bir bakayım mesajlarda kimler neler yazmış. Saatler 12.28.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: İstersen Neon 1.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

güzel geldi bu şarkı ya. Vallahi böyle içim ısındı. Galiba arada bizim güzel tatlı hissetmelere ihtiyacımız var arkadaşlar.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İstanbul'dan görüntüler kötü. Yine trafikte kavga eden 3 kişi. Görüntüleri izledim. Sonradan izlediklerinde belki de çok utanacakları görüntüler vermişler ama trafikte o öfke kontrolünü sağlamak gerçekten çok zor. Çünkü insanlar trafikte birbirinden nefret ediyor. Öndeki araç takla atsa umurunda olmadan yanından geçecek hale geliyor ki son ana kadar. 3 kişi toplam 540 bin lira ceza ödeyecekler. İnanılır gibi değil. Yazık oldu giden paraya, giden sinire.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: Ve en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan 9 soruşturması ile ilgili konuştu. Gürlek, Gülistan'ın naaşının bulunması için hassasiyetle çalışılıyor. Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olabileceği de değerlendiriliyor dedi. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. 11 Eylül'de Fethi Kabir işlemi yapılacak. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia'da bir evi bombaladı. Saldırıda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. 2018'de hayata geçirilen Çocuklar İçin Gezen Sinema projesiyle Türkiye'nin 81 ili dolaşıldı. 8 yılda 1,5 milyondan fazla çocuk beyaz perdeyle buluştu. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattında 7 Eylül'de 57.139, 8 Eylül'de ise 57.309'la günlük yolcu taşıma sayısında ard arda rekorlar kırıldı. Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Andık Mağarası'ndaki kazılarda Havran siyah incirinin 8000 yıllık kalıntılarına ulaşıldı. İncirlerin çok iyi korunmuş ve sayısının da oldukça fazla olduğu belirtildi. Serbest piyasada gram altın 6853 dolar 48.50, euro ise 56.57 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopper Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

0: okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15

0: bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB...

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Bir yandan da İstanbul trafiğini kontrol ediyorum. Okulların bir kısmı açıldı ya, önümüzdeki günlerde de sırayla daha da bir yoğunluk olacak İstanbul'da. Ama şu dakikalarda artık %50'nin üzerine çıkmış. %54 oranında bir trafik İstanbulluları biraz yoruyor. Cevizli Maltepe önünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Ekip sevk edilmiş. Hasarlı bir kaza, geçmiş olsun diyelim. Bir şerit de trafiğe kapalı, orayı da yoğunlaştırıyor.

okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçmedin. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz.

mesela şarkıların yerini hiçbir şey tutmuyor. Ben yayınımda çok söylemişimdir, mutlaka yine hatırlatmak isterim. Şarkılar ve kokular bize geçmişi çok hatırlatırmış, biliyor musunuz? Geçmişte geçirdiğiniz güzel anları da, kötü anları da o şarkılarda, kokular

0: Sporting maçının hakemi Espanescas'ı UEFA'ya şikayet edeceği haberleri var. Ben de öyle bir duyum aldım yani, yazılı görsel internet haberlerinde de var. Ya şey tartışılıyor çok, penaltı. Bilemedim, bakalım. Hak neyse o.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ve işte o şarkı. Ya. Dedim ki azıcık Eylül'e alışalım da öyle. 1 Eylül'de anlamıyoruz ki yaz devam ediyor. 1 Eylül'den sonra başlıyor akşamlar serinlemeye. O açık olan camlar, püfürdeyen rüzgarla havalanan, değil mi, perdeler başlıyor durmaya. Çok üzüldü bir şarkı ya.
1: Ağlarım

0: saçımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Ben Aylan Süren'in bugünlük de sonuna geldik. Diyorum ki yarın cuma tekrar görüşelim. Hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Günler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması ile ilgili konuştu. Gürlek, Gülistan'ın naaşının bulunması için hassasiyetle çalışılıyor. Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olabileceği de değerlendiriliyor dedi. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. 11 Eylül'de Fethi Kabir işlemi yapılacak. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia'da bir evi bombaladı. Saldırıda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşüşe geçeceğini iddia etti. Türkiye 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında Almanya ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. İstanbul'da hava kirliliğinin Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 arttığı tespit edildi. En kirli hava Sultan Gazi'de ölçüldü. Bilecik'te Söğüt Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenliklerinin yarın 745.si başlayacak. Pazar gününe kadar devam edecek. Şenliklere 250 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta...

Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hepiniz hoş geldiniz. Yine her daim olduğu gibi gelmeden yazan dostlarımızı görüyorum. Sonsuz teşekkürler ilginize, içtenliğinize. Evet, program başlıyor. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saat süresince mikrofon başındayım, sizlerle birlikteyim. Sesimin yankılandığı, sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza, ortamlara, mekanlara sevgiler, selamlar olsun. Ben buradayım, stüdyodayım. Bakalım sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum siz sevgili dostlarımıza. Hazır mıyız? Bakalım neredesiniz? Önce bir yoklama alalım sizlerden. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Hayata dair gönlünüzden geçenler, her zaman olduğu gibi sizlerden yola çıkarak kimi zaman dertleneceğiz, kimi zaman belki de eğleneceğiz, kimi zaman da yine kendimize şöyle bir bakacağız. Biz ne yapıyoruz, biz ne ediyoruz, belki de kendimizi sorgulayacağız. Amacımız her zaman olduğu gibi uzakları yakın etmek. Varsa bir problem, bir sıkıntı, sorun, her şeyi bir kenara bırakın. Güzel bir 3 saat sizleri bekliyor Radyo Turkuaz'da. O zaman hazırsanız birazdan programı başlatacağım. 505-188-30-0 mesaj attı dedik. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmeyen dostlarımız varsa dilerseniz bizi takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler, X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Güzel bir 3 saate çıkıyoruz. Yolumuz uzun. Yine şarkılar bizden, yine mesajlar sizden. Ama her zaman olduğu gibi canı gönülden keyifli bir gün diliyorum. Sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

14.16 oldu saatler. Devam ediyoruz. Hayri Bey, o da biz dinliyor. Canım eşim Yasemin için selam yolluyorum diyor. Can yoldaşıma gelsin diyor. Bugün telefonunuzu bekliyoruz demiş. Gönderdiği mesajda. Antakya'dan Zahide. Sıradaki şarkı Yengem için gelsin. Peki. Aslı'nın mesajı var. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Aslı için ve sevdiklerine. Ereğli'den Fatma Hanım, şu anda domates salçası yapıyoruz. Ablam Perihan ve eniştem Hasan, Erva ve Batuhan için sizden bir şarkı bekliyoruz. Zeynep Samsun'dan, şu an Elazığ Samsun yolunda seyahat halindeyiz. Eşim Serkan'la doğu turumuz dolu dolu geçti diyor. Şimdi ise yuvaya dönüş vakti diyor. Size de iyi tatiller, sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, eşim Abdullah Bey ile Maraş'a gitmek üzereyiz demiş. İyi yayınlar Müzeyyen Hanım. İyi yolculuklar diliyorum sizlere de. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Tuzla'dan Ferhan ben. Bugün eşimle 21. evlilik yıl dönümümüz. Tam 21 yıldır iyi günde kötü günde bazen gülerek bazen düşerek ama hep yan yana geldik diyor. Canım eşime buradan şunu söylemek istiyorum. İyi ki hayatımdasın diyor. Nice güzel yıllarınız olsun. O zaman güzel bir şarkıyla sizleri buluşturacağım birazdan. Devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizler de buyurun. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: 14.24 oldu saatler. Merhabalar, iyi yayınlar. Maltepe'de güzel bir günde evde kahvemi içerken dinliyorum sizi. Çok sevdiğim anneme selamlarımı iletiyorum diyor Esma gönderdiği mesajında. Enver, hayat sevmeyi bilenler için güzeldir. Sıradaki şarkı hayatımı güzelleştiren eşim Ayşem'e armağan olsun diyor Ataşehir'den. Eşime bir şarkı çalar mısınız diyor sevgili Batuhan Güneş. Sana ve bütün sevdiklerin armağan olsun. Esra Nide'den selamlar olsun. 90'lardan bir şarkı bekliyorum diyor gönderdiği mesajda. Malatya'dan Sultan, bütün Turkuaz dinleyenler için sizlere de sevgiler selamlar olsun. Utku ile istekler hem çalışıp hem de çayımızı yudumluyoruz demişler. Kız kardeşim gelmiş, onun için bir şarkı istiyorum diyor. Diyarbakır'dan Nuran, bu arada sizi dinliyoruz diyerek duygularını paylaşmışlar. Peki sizlere de sevgiler selamlar olsun, gözünüz aydın. Merhabalar, iyi yayınlar. İzmir Bayraklı'dan Feriha ben. Sizi hep dinliyorum ama ilk kez yazasım geldi diyor. Oğlum Batuhan ve eşim Henry için sizden bir şarkı istiyorum demişler. İzmir Bayraklı'daki Feriha Hanım'a ve güzel ailesine de bizden sevgiler, selamlar olsun. Uğur'un mesajı var. Uğur da bizi dinliyor. Bakacağım o şarkıya da Uğur. Sana ve sevdiklerine darmanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.
1: Yine bile bile sana koşuyor, adın eğer uçurumsa.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Gökhan Özen istekleri vardı. Gökhan Özen'in sevilen şarkılarından birisiyle birazdan sizleri buluşturacağım. Ama ondan önce istek alan şarkılar var. Sıradık şarkılara mesaj gönderen dostlarımız var. Bakalım şu anda nerelerden dinliyorlar bizi. Merhabalar abi, uzun zamandır dinliyorum sizi ama ilk defa yazıyorum diyor sevgili Can. Sıradaki şarkı sana ve kız arkadaşına armağan olsun. Seni çok seviyorum güzelim diyerek duygularını paylaşmışlar. Mustafa Giresun'dan şu anda Espiye ilçesine gidiyoruz. Sizi dinliyoruz eşim Sebahat Hanım için. Onu çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmış. Selam olsun size de sevgili dostlar. Bakalım dinleteceğim şarkıyı sevecek misiniz? Kürşat aleyküm selam. Sıradaki şarkı senin için armağan olsun. Zehra Mardin'den dinliyor bizi. Zehra için ve bütün sevdikleri için. Hülya İzmir'den sevgilerle. Mardin'den şu anda güzellik merkezindeyim. Buradaki herkese armağanım olsun diyor. Sıradaki şarkı Mehtap Mardin'den yazmış bizlere mesajını. İsa Edip Akbayram dinlettim az önce. Sana ve sevdiklerine de armağan olsun. Her duamda dilimde olan canım eşim Hatice'm için gelsin diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz Peyki. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Yalnız kalacaksın günün birinde. Yeşim İzmir'den, Karabağlar'dan selamlar olsun. Burcu Gürler, o da bizi dinleyen dostlarımızdan merhabalar demişler. Sizlere sevgiler, selamlar olsun. Hayati Kırşehir'den, bahçemizde sizi dinliyoruz demiş. Eşim, arkadaşı Canan Hanım ve kuzeniyle beraber hep birlikte sohbet edip sizi dinliyoruz. Selam olsun size de sevgili dostlar. Beni de ortamınıza konuk ettiğiniz için. Abi Elvin ben, Kahramanmaraş'tan yazıyorum. Sizi annemle dinliyoruz. Semih Cenk istekleri var, bakacağım birazdan. Zonguldak'tan selamlar. Emine ben. Sıradaki şarkıyı sahadaki arkadaşım Emre için, kardeşim için çalarsanız sevinirim demişler. Gönderdikleri mesajda sizlere de hediyem olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Sakarya'dan kocaman sevgilerle. Ben de bir söz paylaşmak istedim sizinle. Yoruluyorum belki ama seviyorum çünkü burası benim hikayem diye duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Sıradaki şarkım da o zaman sana armağan olsun, Nurhan Sakarya'dan. Raşide Manisa'dan selamlar. Sen hep bize şarkı gönderiyorsun. Bugüne çaldığın bütün şarkılar bizlerden sana gelsin kardeşim diyor. İyi ki varsın, hayatımıza renk katıyorsun diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar, sağ olsunlar. Yani elimizden geldiğince yüreğimizi ortaya koyuyoruz. Olayımız bu zaten. Yani içtenliğimiz, samimiyetimiz zaten sağ olsun dostlarımızın şüphesi yok. Yani karşılıklı güzel bir sevgi ve saygı var aramızda, öyle değil mi? O zaman hazırsanız hadi gelin dinleyelim şarkımızı. Hemen ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertiz. Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

Vallahi harikasınız yine her zaman olduğu gibi. Feriha Hanım İzmir Bayraklı'da oğlum Batuhan ve eşim için Senem'i yayınlar dileğinde bulunmuş İskenderun'dan. Ayla iyi yayınlar, Enes'de dinliyoruz sizi. Nihal iyi yayınlar, sağ olasın, eksik olma. Gönül Hanım, yol arkadaşım rica edecektim demiş. Az önce dinlettim, size de armağan olsun. İstanbul'dan dinliyor. İlda Datça'dan, evde dinliyorum sizi, kahvemi yaptım diyor. Sıradaki şarkıda size ve 3 tane kızım için gelsin, Allah bağışlasın. Muhsin Bey, ben de yeni katıldım aranıza. Semicenk'ten sizden bir şarkı istiyorum diyor. Semicenk'ten de bir şarkımız var, birazdan dinleyeceğiz. Osmaniye'den dinliyorum siz demiş Mustafa abi, Mustafa Keskin. Keskin ailesine sevgiler, selamlar. Birazdan dinleteceğim şarkı. Ben Osman, Karadeniz'in güzel şehri, incisi demiş. Samsun'dan selamlar. Alaşam ilçemizi o kadar güzel şeyler katan, ilçemizi şirin bir tatil ilçesi yapan ve halen güzel işler yapan belediye başkanına selam olsun demiş Osman Özdemir. Bütün yüreği gönlü temiz dürüst belediye başkanlarımıza da selam olsun. Orada dinleyen personele de sevgiler, selamlar. Seni seviyorum Alaşam diyor gönderdiği mesajda. Betül'ün mesajı, Betül Şahin. Sıradaki şarkım sizler için. Anneme armağan etmek istiyorum diyor. Batman'dan yazmış bizlere mesajını. Merhabalar, iyi yayınlar. Ali, sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Kırşehir'den Deniz ben, sizden bir şarkı rica ediyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan doku soruşturması ile ilgili konuştu. Gürlek, Gülistan'ın naaşının bulunması için hassasiyetle çalışılıyor. Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olabileceği de değerlendiriliyor dedi. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. 11 Eylül'de Fetih Kabir işlemi yapılacak. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia'da bir evi bombaladı. Saldırıda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teknolojiyi etkin kullanan insan merkezi, önleyici güvenlik anlayışını esas alan güçlü bir güvenlik mimarisini Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiklerini ifade etti. Sinop'ta dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise saatte 23 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucu 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Brent petrol ABD-İran savaşının şiddetlenmesiyle birlikte Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: istekler devam ediyor.
1: Devam edelim. İkinci saatimiziz. Bir kez daha selam olsun. Murat Kaya, Safiye için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Bakacağım o şarkıya da. Kör Sevdam demiş İstanbul'dan. Sizlere de armağan olsun. O şarkıyı da herhalde bu saat içerisinde dinletmek isterim size. Rize'den yani iki gündür bulamıyordum diyor frekansı. Nihayet bugün kavuştuk. Ne diyelim o zaman? Şükür kavuşturana. Su ürünlerindeki arkadaşlarım Arzu Habib ve Serdar için Rize Tarım İl Müdürlüğü su ürünleri olarak sizi dinliyoruz demişler. Şubedeyiz. Selam olsun size de. Mehtap Mardin'den sıradaki şarkı Nazlı'ya armağan ediyorum demiş. Peki Mehtap ve Nazlı için. Cemile İzmir'den canımdan çok sevdiğim eşim için. Zühre Almanya'dan iyi yayınlar, sevgiler, selamlar. Tülay nasılsınız diyor. Çok şükür iyiyiz. Tülay ve Sibel Çeşme'den sevgilerle. Bizim için de bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlar peki. Devam edelim o zaman. İstek almıştı. Hemen yerine getireceğim. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından dev bir ismi ağırlayacağız. Günün şarkısında. O zaman söylemeyeyim, sürpriz olsun size de. Herkesin seveceğine inandığım harika bir şarkıyla buluşturacağım sizi birazdan. O zaman 505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sözüm size, sizleri de bekliyorum.

0: alışırım. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

0: telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz güzel insanlar. Bakalım nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Osmaniye'den sevgili Mustafa Keskin'e selam olsun canım abim. Sana da sağlık saat diliyorum. Ankara'dan Yıldız, kızımın KPSS sınavı derken diyor, ev taşıma derken çok yorulduk diyor. Yarın kısmetse diyor İzmit'e tatile gideceğiz. Yolda ve her zaman sizinleyiz demiş. Gözünüz aydın diyelim, selam olsun size de. Şimdiden iyi tatiller diliyorum. Aydın'dan Yeşim, kucak dolusu sevgilerle diyor. O da kahvesiyle, radyosuyla bize eşlik eden güzel yürekli dostlarımızdan. Bursa'dan Ezgi, Gülşen'den bir şarkı istiyorum demiş. Kızım Asel için diyerek duygularını paylaşmışlar. Hatay'dan dinliyoruz. Ruhiye, Fatma Hanım ve Günay Bey olarak çok selamımız var demiş. Ben Sude Naz. Bizim de ismimizi okur musunuz acaba? Tabii ki, niye okumayalım? Sizler yazın, ben okuyacağım. Amacımız bu, görevimiz bu. Programın formatı bu. Uzakları yakın etmek, sevdiklerini, sevenlerini, dostlarımızı mutlu etmek, bunlar güzel şeyler. Hatay'dan İpek, o da bizi dinliyor. Mutfakta bir yandan çalışıyorum diyor. İpek için ve bütün sevdikleri için. İzmir Gazi Emir'den Mahir ben, aşkım bir tanem duygum için sizden güzel bir şarkı istiyorum demişler. Gönderdikleri mesajda, peki hazır mıyız?

niye şarkılar ama değil mi? Gönül telimizi nasıl titretiyor? Güzel gülüyor bu şarkılar bize. Her zaman olduğu gibi birçok dostumuz kendini bazı şarkılarda buluyor. Ve de bu şarkılarda daha da bir başka buluyor. Eğer ki sizi alıp bir yerlere götürebiliyorsak amacımıza ulaşmışız demektir. Bunlar güzel şeyler. Bakalım nerelerdesiniz? Giresun'dan selamlar olsun Çanakkale Gelibolu'daki kuzenlerim Neşe ve Ece için. Az önce dinlettim Tan'dan bir şarkı Alev. Sana ve bütün sevdiklerine ve bütün sevenlerine armağanım olsun. Ayşenur Antalya'dan bazı mesajları göremiyorum. Açılmıyor çünkü, haberiniz olsun. Direkt isim olarak görüyorum. Ali'nin mesajı var. Hatay Reyhan'dan sevgili Ali Konmaz. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Tülay Çanakkale'den sevgilerle. Burcu Demir Elazığ'dan, bir yandan temiz yaparken bir yandan da sizi dinliyorum. Bütün sevdiklerime gelsin diyor sıradaki şarkı. Peki sizlere de selam olsun. Kolaylıklar diliyorum sevgili dostlar. Canan Giresun'dan dinliyor. Canan için ve bütün ailesine ve sevdiklerine armağanım olsun. Mercan'ın mesajı var. Sevgili Mercan, o da bizi dinliyor. Size ve kıymetli ailenize de sevgiler, selamlar. Devam edelim. Programın yarısı geride kaldı. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi. Varsa gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaştırabilirsiniz dostlar. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. O halde geçelim istek alan şarkıya.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Benivide Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Benivide Göz.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Bankanın Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgi

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Giresun'dan kızımla birlikte dinliyoruz siz demiş Canan gönderdiği mesajında. Özer İzmir'den, kızım Seher, torunlarım Derda ve Zümra için. Çok teşekkürler, selam olsun size de. İzmir'den saygılar, yine harikasınız. Yorgunluk kahvem eşliğinde dinliyorum sizi. Habibe Hanım, sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Saygılar bizden. Her şey kalbinizce olsun. Sizlere iyi olun yeter. Selam, ben Yozgat Sorgun'dan Sema. Sıradaki şarkıyı istemeyeceğim diyor. Çünkü hepsi çok güzel. O zaman sizlerden şarkı istemeyeceğim demiş. Sağ olun. Zaten ne diyoruz? En güzel şarkı sıradaki şarkı, öyle değil mi? Sevgiler, selamlar. Aras da bizi dinliyor. Annem ipek için demiş. Sizlere de armağanım olsun. Aras için ve bütün minik dinleyicilerimiz için. Canlarım, sevgili dostlarım, bilhassa bana yaşamı sevdiren Özkan'ım için sizden bir şarkı bekliyorum demiş Ayfer Hanım. Sizlere de sevgiler, selamlar. Şimdi önce bu şarkıyla bir buluşalım. Hemen ardından devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: işiniz, Umran Oto ekspertiz.
1: Bir reklam.
2: Utkuyla isteklerde 90'lar.
3: Utkuyla isteklerde 90'lar.

15.45 oldu saatler. Devam ediyor Utku ile istekler. Değerli kardeşim, kaç zamandır yazamadım diyor. Bir selam göndermek istiyorum. Almanya'dan sevgili Ziya Han, selam olsun size de. Sağlık, sıhhat diliyorum. Güzel bir şarkı var, birazdan dinleteceğim size. Mehmet, senin de her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim. O da bize kulak veren dostlarımızdan, bir şarkıyla eşlik edeceğim. Ümit, benim için de bir şarkı çalar mısın diyor Silivri'den. Sağ olasın. Sevgili Ümit'e ve bütün sevdiklerine armağanımdır. Refik, bu akşam Fenerbahçe'ye başarılar diyoruz. Bütün dostlarıma selam olsun diyor. Dün akşam üzüldük Galatasaray'la. Bu akşam tabii dileğimiz, temennimiz Roma karşısında bir galibiyet ama inşallah. Maç oynanmadan hiçbir şey bilinmiyor. Ama içimde değişik hisler var bu akşam. Sanki böyle galibiyet gibi geliyor ama inşallah bakalım. Alican, İskenderun'dan selamlar. Nihat abime gelsin diyor. Hayırlı günler, çok teşekkürler. Sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
11: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
12: maksimum. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji Güneş

0: panelleri sizin için hazırladı.
1: Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı.
1: Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
3: Evet dostlar, artık yavaş yavaş bu saati de toparlıyoruz. İzmir tatilimizden Ayşenur'u seviyorum diyor sevgili Ali. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Boldan selamlar. Canım abim, güzel dediklerimi sizlere iletiyorum demiş sevgili Yakup. Sizlerin de her şey gönlünce olsun. Selamlar İzmir Karşıyaka'dan Reyhan. Öncelikle Turkuaz ailesine ve bütün dinleyenler için bir şarkı gelsin mi diyor. Çok teşekkürler diyerek duygularını paylaşmış Reyhan Hanım. Sizlere de armağanım olsun. Büyükçekmece'den Gül. O da bizi dinliyor. İkinci saatimizi bitireceğiz. Ama üçüncü saatimiz içerisinde çok güzel bir nostaljik şarkıyla buluşturacağım sizi. Ankara Anatolium Diyanar'dan sevgili Soner. Rengimiz turkuaz. Kanalımızda Radyo Turkuaz demiş. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Eyvallah, selam olsun size de. Antakya'dan Emire ben. Şu anda arabada dinliyorum sizi. Biz beş kız kardeş. Azize, Yıldız, Samira, Alya. Siz de Allah'a emanet olun. Ayrıyeten yeğenim Cihan Bey için de sizden güzel bir şarkı bekliyoruz. Kolay gelsin, bayağıdır yazamadık diyor Yasemin Hanım. Ama yeni işte sizi dinliyorum. Gümüşşaka'da esnaf lokantasında çalışan Birsen Şef'e, özellikle oradaki dinleyen dostlara ilk nura gelsin demişler. Peki, biz de sizleri çok seviyoruz. Siz de sevgiyle kalın, olur mu? Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Birazdan bu saati kapatıyoruz. Son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nereden dinliyor, nereden eşlik ediyor? Hazır mısınız? Ufak bir içtima alalım sizlerden. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Detaylar TOKİ'nin sitesinde yer alıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan doku soruşturması ile ilgili konuştu. Gülistan'ın naaşını bulmak için hassasiyetle çalışılıyor, naaşın kimyasal maddeyle yok edildiği ihtimali de değerlendiriliyor dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişi daha gözaltına alındı. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı. Kararın alınmasına karşı tarafın kışkırtıcı ve düşmanca eylemler sergilemesinin sebep olduğu belirtildi. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Ayasofya'nın kubbesinde güçlendirme ve konservasyon çalışmaları başlıyor. Serbest piyasada gram altın 6837, dolar 48.50, euro ise 56.52 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

Sebebi Yar. Devam ediyoruz. Bakalım nerelerden dinliyorlar bizi dostlarımız. Gaziantep'ten Damla. Onun da beklediği bir şarkı var. Birazdan dinleteceğim. Özellikle sevdiklerime ve bir tane armağan olsun diyor. Göndermiş olduğu mesajda. Sevgili Kazım, çok teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun. Dinleteceğim şarkı sizlere ve sevdiklerinize hediyemdir. Kabul buyurun. İstanbul'dan seveyim, bağımlısı olduğum tek frekans. İyi çalışmalar diliyorum. Sezen Aksu'dan yalnız bir şarkı dinletmiştim. Sevim sana ve bütün sevdiklerine darmanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Rümeysa, ailem için sizden bir şarkı istiyorum. Sevgiyle dinliyoruz sizi. Çok teşekkürler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Hatay'dan yazıyorum. Sevgili Ahmet, sana ve sevdiklerine armağanımdır. Dinleteceğim şarkı. Ayşegül, Gebze'den şu anda arabamda olan çok tatlı Yasemin Polat ve Fatma Yusuf için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Sizlere sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
3: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda dar gelirli, engelli ve yeni evleneceklerin konuta erişimini kolaylaştıracak yeni adımlar belirlendi. Buna göre sosyal konut yatırımları %150 artırılacak, İstanbul'da başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

16-18 saatler devam ediyor Utku ile İstekler. Kırşehir'den Osman sana ve bütün çalışma arkadaşlarına. Mustafa yayınlar, Hatay'dan severek dinliyoruz. Canlı Erçet'in istekleri var, bakacağım. Merhabalar, Ankara'dan sizi severek dinliyorum. Bütün Yoldaş Er ailesi için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Sibel Can'dan bir şarkı var Bekir. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun, birazdan dinleyeceğiz. Merhaba, günaydın, nasılsınız diyor Emel Hanım. Kahvaltı yapıyoruz ve sizi dinliyoruz. Biricik abim, güzel insan Yalçın için New York'tan Emel Hanım. Sizlere de afiyet olsun, sevgiler, selamlar olsun. Bakalım dinleteceğim şarkıyı sevecek misiniz? Kızım Didem Ersan için sizden bir şarkı bekliyorum demiş Müzeyyen Ersoy. Sizlere de armağan olsun. Ve bütün sevdiklerinize de güzel bir şarkıyla eşlik edelim. Devam edelim Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz. Birazdan oradaki mesajları da kontrol edeceğim.

Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

Şöyle bir yandan da gözüm İstanbul trafiğinde. Bu akşam ciddi bir trafik var İstanbul'da, %67 seviyelerinde. Özellikle Kadıköy'de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ilk maçında özellikle orada ve stadın etrafında bazı yollar trafiğe kapatılıyor, haberiniz olsun. Bunu da sizlere şimdi hatırlatmış olalım. Özellikle Tem Mahmut Bey Tekstil Kent yönünde sol şeritte bir araç arızası var, orada ciddi bir trafik var. Mahmut Bey İkitelli Maske yönüne doğru sol şeritte bir trafik kazası var, orada da yine bir şerit trafiği kapalı. D115 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde sol şeritte bir trafik kazası var, zincirleme az önce meydana geldi. Şu anda da kazaya müdahale ediliyor, orada da birer şerit trafiği kapalı. Bir kez daha hatırlatmasını yapalım ama şu an itibariyle İstanbul'da bu saatlerde %67'lik bir yoğunluk görüyorum, haberiniz olsun. Şimdi devam edelim, bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Rümeysa Gaziantep'ten sana ve ailene armağanım olsun. Merhabalar, ben Burcu, şu an eşim Taha ile birlikte Malatya'dan göçüyoruz. Benim memleketim Tekirdağ'a doğru yola çıktık diyor. Seyir halinde olan bütün dinleyicilere hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bütün uzun yol yolcuları için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Yolunuz açık olsun, Allah'a emanet olun. Dinleteceğim şarkı da sizler için gelsin. Ayrıca Gaziantep'ten Esma Yıldız Silbe istekleri vardı. Bu şarkıyı da o zaman sana ve bütün sevdiklerine armağan etmiş olalım. Devam ediyoruz. Artık son yarım saatimiz Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.

0: sesin hep kulaklarımda.
1: 1 Eylül şarkısı. 16.36 saatler. Gaziantep'ten Cansu. Canım ailem için, özellikle annem Gülay için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun size ve güzel ailenize. Fındık bahçesinde çalışan çiçeklerime Zehra, Işıl, Fatma, Zeynep ve doğum günü olan Zuhal ablama armağan olsun diyor. Menekşe Sakarya'dan yazmış bizlere mesajını. Bereketli olsun, kolaylıklar diliyorum. Özlem Turunç, eşimle yoğun trafik eşliğinde dinliyoruz sizi Hatay'dan. En azından diyor, evimize doğru gidiyoruz. Sizi dinleyerek keyif alıyoruz. Eşim Ali'yi çok seviyorum. Bütün şarkılar ona armağan olsun. Rize İslampaşa'dan Lütfullah Salim Kara, herkese güzel bir perşembe günü diliyorum. Ben de Aşkın Nur Yengi'den bir şarkı istiyorum diyor gönderdiği mesajında. Erva ve Rümeysa'dan mutfaktan selamlar. Severek dinliyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bütün Yozgatlı hemşerilerimize de benden sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar. Benim için de bir Kayağan veya Ebru Gündeş'ten bir şarkı demiş Sevinç göndermiş olduğu mesajında. Bakalım son dakikalarda hangi şarkılar sizleri bekliyor, sürpriz olsun, olur mu? Devam edelim. Radyo Turkuaz'da az sonra vedada buluşacağız. Bakalım vedamızda kimler bizimle birlikte ve kimler nerelerden eşlik ediyor? Sadece adınızı ve nereden dinlediğinizi yazıp bana gönderebilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma vaktidir, zamanıdır. Siirt'ten severek dinliyoruz sizi diyor. Eşim denize armağan olsun demiş sevgili Hüseyin Yıldırım. Son şarkılar hazır. Merhabalar, Yusuf ben. Bu uzun yollar çekiliyorsa sebebi diyor Turkuaz'dır. Sağ olasın Yusuf, yolun açık olsun, Allah'a emanet ol. Son şarkılarım sana ve bütün uzun yol kaptanlarımıza. Yakup İzmir'den. Özellikle Ahmet'e armağan olsun diyor. Selam olsun sizlere de. Seda Akçakoca'dan selamlar. Seda yazılınca biz okuyoruz mesajları ama ya siz denk gelmiyorsunuz ya da benim söylediklerim bazen rüzgara karışıyor. Göktepe köyündeler. Ailesine ve sevdiklerine armağanım olsun. Seda için ve bütün sevdikleri için. Gaziantep'ten Ceylan. Ailece eşimin atölyesinde çalışıyoruz. Seni çok seviyorum Hasan'ım diye sesleniyorum diyor Ceylan göndermiş olduğu mesajında. Sevginiz daim olsun. Gönül Düzce'den severek takip ediyoruz. Arkadaşlarım Şükran ve Gülcan için yayınlar temennisinde bulunmuşlar. Sevgili dostlar sağ olun. Gaziantep'ten Hümeyra, yanımda bulunan ailem için son şarkılar Hümeyra için ve Gaziantep'te bizlere kulak veren bütün dinleyenlerimize. Bursa'dan Damla, sevgilim Batın'a bir şarkı istiyorum demiş. Son şarkılar hazır. Sizlere de armağan olsun. Hayırlı yayınlar canlar. Aydın Nazilli'den, Pamukören'den Hülya Çevik. Biz de tatlı kedimle ve ailemle dinliyoruz sizi. Son şarkılarımda o zaman sizlere ve güzel ailenize armağanım olsun. Kabul edin, keyifle dinleyin. Evet, ben artık müsaademi istiyorum sizlerden. İlginize, iştenliğinize sonsuz teşekkürler. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir akşamüstü diliyorum. Az sonra hop dedik ayağın sizlerle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Alpbel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: ürünleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi 2 Mayı olarak planlandı. Detaylar TOKİ'nin sitesinde yer alıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması ile ilgili konuştu. Gülistan'ın naaşını bulmak için hassasiyetle çalışılıyor, naaşın kimyasal maddeyle yok edildiği ihtimali de değerlendiriliyor dedi. Trump kesenin ağzını açtı. ABD Başkanı Donald Trump ara seçimlerde cumhuriyetçilerin kazanması halinde her yetişkin Amerikalıya 5000 dolarlık Trump temettüsü ödeneceğini açıkladı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor. Sarı lacivertliler sezonun ilk maçında Roma'yı Kadıköy'de saat 19.45'te ağırlayacak. Eylül ayının ortasına gelindi ancak yaz havası yurdu terk etmedi. Türkiye genelinde hava sıcaklığının hafta sonu bir kademe daha artması bekleniyor. İstanbul 30, Ankara ve İzmir 32 derece olacak. Türkiye ile Rusya arasında gübre anlaşması imzalandı. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı bu anlaşmayla ülkemizin gübre ihtiyacına yönelik adımlarda Rusya bize kota veya sınırlama getirmeyecek dedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
1: Dostlar, Radyo Turkuaz Dop Dedik Show başladı. Lubex motor yağları sunuyor. Ben de sizlere sesleniyorum. İş yerlerinden çıkışlar başladı. Bu yolculukta ben de sizlere bir arkadaş olacağım. Saat 6 gibi de günün konusu gelecek. Bakalım bugün kimden neler söyleyecekler. Birazdan.

0: alacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
8: getir. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show.

İşte görüyorsunuz, sizlere bir yol arkadaşı olmak istiyorum. Geçmiş günlerden bugünlere kadar. Bugün saat tam 6'da yine çok eğlenceli bir konu var. Bakalım hangi yorumlar gelecek. Katılmak istiyorsanız programımıza WhatsApp hattımız açık vallahi, gönderin gelsin. 0505 188 30 çift 0 sesli ya da yazılı gönder mesajı gelsin. Haydi bakalım.

Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kartiz. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: tümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki 100 bin...

Yollarda olanlara, yurt dışında beni takip edenlere, akşam için hazırlık yapanlara, herkese selamlar. Biraz şarkılarla yürüyelim istiyorum. Sonrasında günün konusu gelecek. Ve tabii ki eğlenceli...

0: cüzdanları çıkarmadılar hala. Kısa da bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan.

Dileyenler, hani istiyorsanız kimseyi zorlamıyoruz ama takiptenizi de bekliyoruz. Instagram'da Radyo Turkuaz, Instagram'da Hop Dedik Ayhan. Mesajlar geliyor, onları birazdan değerlendireceğim. Bu arada İstanbul trafiği her geçen dakika artmaya devam ediyor. Diğer kentlerde de 3 aşağı 5 yukarı durum böyle. Ankara'ya selam, İzmir'e selam, Diyarbakır'a selam.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bu

0: güzel haberi. Şimdi size evinizde dört mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları

belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Detaylar TOKİ'nin sitesinde yer alıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan doku soruşturması ile ilgili konuştu. Gülistan'ın naaşını bulmak için hassasiyetle çalışılıyor, naaşın kimyasal maddeyle yok edildiği ihtimali de değerlendiriliyor dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişi daha gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşüşe geçeceğini iddia etti. Türkiye 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında Almanya ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. İstanbul'da hava kirliliğinin Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 arttığı tespit edildi. En kirli hava Sultan Gazi'de ölçüldü. Bilecik'te Söğüt Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenliklerinin yarın 745.si başlayacak. Pazar gününe kadar devam edecek. Şenliklere 250 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın. Radyo Turkuvaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Superfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Superfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Superfly?
6: Makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye.

0: büyükte. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

ürünleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Erkan!
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Bir reklam. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Bir reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Miray'a.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
6: Devam ediyoruz. Evet.

Turkuaz için. Efendim her yerde yoğun trafik var. Başta İstanbul olmak üzere, hatta Erol mesaj yazmış mesela. Ta İzmir'den, konuyla alakası yok ama diyor İzmir Gıda Çarşısı'ndan dışarıya çıkamadık. 50 dakikayı buldu. Sen bizim sesimizi duyur diyor. Valla onu bilmiyorum da. İstanbulluların da bazı konularda şikayetleri var ulaşım konusunda. Mesela bir anda birçok yerde yol çalışması başladı. Bu noktada tabii herkesin aklına şu soru geliyor. Yani okullar kapandı Haziran'ın 17'si 18'si gibi. Bunca zaman bu çalışmalar niye yapılmadı karayollarında, sokak aralarında, caddelerde? Okulların açılmasına bir hafta kala, şurada 3-5 gün kalmış. Ondan sonra acıma bu çalışmalar. Olduğu gibi trafik böyle bir alt üst olma durumu oldu. Ben İstanbul'daki gözlemimi söylüyorum. Hiçbir şekilde de ayrım yapmıyorum. O bu. Sonuçta vatandaş her gün gittiği yolu, önümüzdeki pazartesi okullar da açılacak, daha uzun sürede gitmeye başlıyorsa ve bu çalışmalar altyapısından tutun da üstteki asfaltına kadar, hani bütün bir yaz boyunca özellikle de büyük kentler boşalıyor ya, herkes köyüne, kasabasına, tatile, uzun süreli yerlere gidiyor. Bir anda bu çalışmalar başladı gibi geldi bana. Bu da insanlarda açık söyleyeyim biraz rahatsızlık yarattı. Niye bu kadar kaldık diye. Yetkililerin de bu konuda bence makul ve mantıklı bir açıklama yapması gerekiyor. Zira yani şimdi mi aklınıza geldi demek, ben de buradan bir kamu hizmeti yapıyorum sonuçta. Şu an yolda bulunan binlerce otomobilin ve sürücünün, servis araçlarının, toplu taşıma araçlarının sesi olalım ki biz de programımızın adına yakışır bir şekilde hop dedik diyelim. Lubex motor yağları, hop dedik şov. Yarabbi şükür diyeceğiz, yapacak bir şey yok. Bir derin nefesle yoğun trafikte yolculuğa devam. Bir kez daha hoş geldiniz. Yurt içi yurt dışı tüm dinleyicilerimize selamlar.

Bahsettiğimiz bu çalışmalar. Ben haritada işaret olanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 noktada ki TEM ve D100 karayolları bunlar. Çalışma var. Yani şimdi bütün yaz boyunca, yani her hafta bir tanesine çalışılsaydı şu ana kadar bunlar bitmiş olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Biz buradan eleştirimizi dile getirelim. Bugün bu yoğunluğun bir önemli sebebi de bu 14-15 noktadaki çalışmalar. Bugün aynı zamanda saat 19.45'te Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Çobani Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin mücadelesi var Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaraylıyım. Dün Galatasaray mağlup oldu, üzgünüz. Fenerbahçe'ye bugün bol şans dileyelim. Tabii Kadıköy civarında bir yoğunlukta bu karşılaşmadan dolayı. Haydi bakalım, onun yoğunluğu çekilir. Çünkü insanlar maça gidiyorlar bir şekilde. O yüzden beklentileri de var. Hayırlısı olsun inşallah diyelim Fenerbahçe için. Dostlar, saatlerimizi ayarlayalım.

0: Evet, trafik ve yol çalışmalarından bahsettik. Hemen mesajlar gelmeye başladı. Emre merhaba.
1: Merhaba. Erzurum'dan Emre.
0: Hoş geldin.
1: Yine bir iş çıkışı vakti, seni severek dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim Erzurum'a. Dadaş diyarına buradan selam olsun. Senede bir defa mutlaka geliyorum. Güzel yerdir Erzurum. Selamlar.
1: Erzurum'da da trafik çok yoğun. Az önce bahsettiğin sıkıntı maalesef Erzurum'da da var.
0: Nasıl?
1: Güzelim 3 ay boyunca çok bir çalışma olmadı.
0: Evet.
1: Şurada okullar açılacak ve her noktaya belediye bir çalışma yapmaya başladı.
0: Evet.
1: Birden fazla noktaya aynı anda girişince trafik felç oldu.
0: Evet.
1: Bir de senden rica ediyorum.
0: Tabii.
1: Şu motorcu arkadaşlarımız, yani yolun sağından geçince ne anlıyorlar? Ben gerçekten buna anlam veremiyorum. Bunlar...
0: Onlar da diyorlar ki ya motosiklet kullanıyoruz diyorlar. Ben işte sosyal medyadaki tartışmalara bakıyorum genellikle. Yani bir şekilde biz daha hızlı yol almamız lazım diyor motosiklete bindiğimiz göre. Yani bunun da amacı bu değil mi diyorlar. Orada işte kural ve kuralsızlık arasında gidip gelmeler başlıyor. İstanbul trafiğinde de öyle artık kaptırdık gidiyoruz. Yani hem sağ kontrol et, hem solu kontrol et. Kendi arabanı kontrol et, karşıdaki arabayı kontrol et. İnsanlar iyice kafayı yediler yani. Dediğiniz doğru ama onlar da böyle hız alıyoruz, yol alıyoruz diyorlar.
1: Tabii motor terörü diyorum.
0: Evet.
1: Yolun en sağında duruyoruz. Kimse geçmeyecek diye garanti altındayız. Birden bir bakıyoruz yanımızdan vın diye geçiyor. Yani evet. Vursak biz suçluyuz. Yani bu kadar kolay olmamalı insan hayatı.
0: Dediğin
1: senin
0: doğru.
1: Senin aracılığınla doğru. Da paylaşırsan
0: teşekkür
1: sevinirim.
0: Ederim. Paylaştık.
1: İnşallah düzelir diye ümit
0: İnşallah.
1: Ediyorum.
0: İnşallah.
1: İyi
0: sağ olun, sağ olun. Efendim, Kadıköy'de 11'ler belli olmuş. Liste gelince ben de sizlere aktaralım. Fenerbahçe-Roma maçı saat 19.45'te. Bir kez daha Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Ve bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detay

0: ürünleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye.

şarkımız. Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: hanımlar beyler. Bakalım tabii yol çalışmalarından bahsettik. Herkesin de kendiliğinde kendine göre dertleri var. Buyurun alalım.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Antalya'dan Yalçın ben.
0: Yalçın Bey hoş geldiniz.
1: Ayancım, Antalya'da trafik olduğu gibi felç. Pazartesi'yi düşünemiyorum bile.
0: Evet ya.
1: Benim naçizane bir isteğim var.
0: Tamam söyleyeyim.
1: Lütfen araba kullanmasını bilmeyenler özellikle sabah saatlerinde, akşam saatlerinde lütfen rica ediyorum trafiğe çıkmasınlar ne olur.
0: Yani
1: hem kendilerini yakıyorlar.
0: Tamam.
1: Hem de karşı tarafı yakıyorlar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Tabii şimdi böyle bir dilek var ama herkes diyecek ki ben arabayı kullanmayı biliyorum. Hani kime ve neye göre işte onu tam tutturamıyoruz. Samsun'dayız, Nalan selamlar. Trafik burada da çok kötü. Okul öncesi işleri halletmemişler. Şimdi her yere asfalt döküyorlar. Niye böyle oldu diyor. Bak Samsun'dan da aynı şey geldi. Buyurun Alican.
2: Ayhan abi akşamlar.
0: Buyurun.
2: Hatay'dan Alican.
0: Hatay nasıl durumlar?
2: Malum burası deprem bölgesi. Deprem bölgesi olduğundan dolayı yol çalışmaları hiç bitmiyor.
0: Evet.
2: Ara ara devam ediyor.
0: Allah kolaylık versin.
2: Dün İstanbul'daydım. Bugün sabah Hatay'a vardım.
0: Tamam.
2: Şunu söylemek istiyorum. Biz buradaki yol çalışmaların çeşit çeşidini gördük. Her çeşidini görüyoruz.
0: Evet.
2: Merak edenlere fotoğraf da atabiliriz. Yani çok yaratıcı şekilde çalışmalar yapılıyor.
0: Evet.
2: Bir gün kazdıkları yeri ertesi gün bitiriyorlar. Sonra bitirdikleri yeri bir daha kazıyorlar.
0: Kurumlar arası bir irtibat mı yok acaba? Yani mesela birisi geldi elektrik çalışmasını

0: altı asfaltlandı, sonra geldi fiber kablo döşenecek, bir daha açılıyor oralar falan. Herhalde öyle mi oluyor? Ya bu hakikaten artık sene 2026, bunların olmaması gerekiyor dediğiniz doğru.
1: Bir daha yapıyorlar, bir daha kazıyorlar.
0: Evet.
1: Yani çeşitli şeyler yapıyorlar. Burada hiç bitmiyor. Sanki bitirmemek için yol çalışması yapıyorlar.
0: Allah valla kolaylık versin diyelim. Dostlar kısa bir reklam arası verelim.
2: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Saat kaç? 19.25. Devam edelim. Buyurun.
1: Şu yollardaki köstebek yuvalarını lütfen düzelsinler. İyi akşamlar.
0: Tamam. İzmir'den bu mesaj geldi. İzmir'de duyurulur yani. Buyurun, iyi akşamlar.
2: Ayhan Bey, hayırlı akşamlar. Sağ olun. Ben Kahramanmaraş'tan Mehmet.
0: Mehmet Bey.
2: Bizim Maraş'ın yolları da melodi yolu oldu.
0: Ha, denk geldiniz mi ona hiç ya? Şarkı çalıyor lastikler. Evet.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam,

0: Haber platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti...

0: de otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol,

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı. Günün özel
2: şarkıları. Günün özel şarkıları başlıyoruz. Lubex motor yağları, hop dedik şov. İşin şov tarafını bir köşeye ayırdık. Artık şu andan itibaren biraz da sakin sakin böyle hüzünlü şarkılar dinlemenin zamanıdır. İmkanı olanlar için çay ve kahveler şirketten.

sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, Lubex Motor Yağları, Optedik Show. Günün özel şarkıları devam edecek. 25 saniye reklam arası verelim. Sonrasında Sarı Laleler gelecek.

Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

şarkıları. Hanımlar beyler, Radyo Turkuaz'dan herkese iyi akşamlar. Ben yavaş yavaş köşeme çekiliyorum. Kapanışı Kenan Doğulu ile yapacağız, şimdiden söyleyeyim. Yarın saatler 17'yi gösterdi.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 10 Eylül 1855 yılında Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam. Karışık kaset. Radyo Turkuaz.

prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara.

prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkboğaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. Ay Işığı programımızla güne güzel bir veda etmenin derdinde olacağız. Geceye bir iki kelam sığdıracağız, çokça şarkı sığdıracağız, birkaç tane de şiirle huzur katkısında bulunacağız. Türlü koşturmalarla, telaşlarla, yetiştiklerimiz ve yetemediklerimizle geçip giden bir günün sonrasında kendimizi dinleme ve dinlendirme zamanı. Önümüzdeki 3 saatlik Ay Işığı nöbetimiz an itibariyle başlıyor. Ben hoş geleyim, şarkılarımla, şiirlerimle beraber sizler de yüreğinizle hoş gelin. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileklerimizle, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileklerimizle, evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle başlayalım o halde. Her biriniz bir kere daha hoş gelin.

La Edri diyor ki hayatınız boyunca asla kaybetmeyeceğiniz 4 kişi var. Çok dikkatli dinleyin sevgili dinleyenler. Şu 4 kişiyi hayatınız boyunca asla kaybetmiyorsunuz. Birincisi, kızgın olduğunuzda size kim tahammül ediyor? İkincisi, siz yokken sizi kim savunuyor? Yine endişelendiğinizde sizi kim mutlu ediyor? Ve yenildiğinizde destekçiniz kim oluyor? Bu 4 kişiyi La Edri'nin dediği üzere hayatınız boyunca asla kaybetmiyorsunuz. Tahammül eden, tahammül edilen olmak. Savunmak ve savunulan olmak. Mutlu eden ve mutlu olan olmak. Son olarak da her zorluğumuzda destekçi olmak, destekçimizin olması. Bu güzellikleri doyasıya yaşayalım, değil mi?

Herkes davranışlarıyla kendini belli eder aslında. Yanınızda kalmak isteyen size sevgisini gösterir değil mi bir şekilde? Gitmek isteyen de ne yapar eder çıkar hayatınızdan. Bazen hiçbir şeyi kurcalamamak ve düşünmemek lazım sanırım. Zaten her şey olacağını varmıyor mu nasıl olsa? Hayat böyle bir yol çiziyor bize ve biz de oradan gidiyoruz işte. Hem yolumuz açık olsun hem de o yolda karşılaştıklarımız bizi hep iyi ki dedirsin.

Herkes zamanı geri almak istiyor. Yani kimi eski güzel günleri tekrar yaşayabilmek için, kimi yaptığı yanlışları düzeltebilmek için, kimi ise sadece yaşadığını hissedebilmek için istiyor o zamanın geriye alınmasını. Gelecekten korkanlarsa zamanı bu sefer durdurmak istiyorlar. Her şey o kadar iyidir ki, mesela bazen

deriz ya, bu an hiç bozulmasın, hiç bitmesin. İşte bunun bozulmaması için de çaba gösteriyorlar. Ama kimse şu anın değerini bilenler kadar da mutlu değildir sevgili dinleyenler. Geçmiş de gelecek de onlarladır. O yüzden şu anın kıymetini çok iyi bilin.

Radyatör Kubaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş uğurlarken. İnsanın en büyük derdi ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Her şeyi dert etmesi bence. Yani bizi de tuzağa çekiyor bu modern dünya denen cehennem adeta. Gerçekten insanın en büyük derdi her şeyi dert etmesi. Çehov'un şöyle bir sözü var. Mutlu olun, boş verin. Dünyada her şeyin bir sonu var. Evet, Çehov'un da dediği gibi sevgili dinleyenler, bazen mutluluk böyle küçük şeylerdedir. Her şeyin bir sonu olduğunu ürkmeden hatırlayarak tabii. Küçücük zannettiğimiz o saf, bize ait güzelliklere baktığımız bir gece olsun bu gece. Ne dersiniz? Mutlu olun, boş verin.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

0: Uğur'la Ayş.
1: Bazen her şey öyle kolay kolay boş verilemiyor sevgili dinleyenler. Yani boş ver deyince geçip gitmiyor maalesef. Yani insanız en nihayetinde. Yaşamayan tabii ki bilmiyor. Ama akıl veriyor işte. Boş ver, unut gitsin. Allah'ından bulsun diyorlar. İşte böylesi durumda Selçuk Baran'ın şu sözlerini hatırlıyorum. Nasıl da unutuveriyoruz her şeyi. Çektiğimiz acıları, bize yapılan haksızlıkları. Acaba dayanmanın bir erdem olduğunu neden öğrettiler bize? Acıları unutmanın akıllılık olduğunu kim söyledi? Bilgelik mi bu? Değil değil mi sevgili dinleyenler? Değil. Ama işte bir yerden sonra boş vermeyerek de ayrı bir yük ediniyoruz sanki kalbimize. Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden ya da Twitter'da bazen böyle aklıma gelen, dilime dökülen cümleleri yazıp sizlerle de paylaşıyorum. Birinde şöyle demiştim. Yine yeşerecek sararandallar. İlkbaharın habercisi değil mi karlar, kışlar? Kat kat giyinsek de üstümüze kalplerden bir bir atılıyor. Yalan dolan olan dost görünümlü insanlar. Yine yeşerecek sararandallar. Yeşille mavinin cümbüşünde daha büyük olacak mutluluklar. Boş verin. Boş verelim sevgili dinleyenler. Yeşeren dallara ve daha büyük mutluluklara şahit olabilmek için. Boş verelim. Olabildiğince.

Hiç kendinizi yolunuzu kaybetmiş gibi hissettiğiniz anlar oluyor mu sevgili dinleyenler? Aramızdan bazıları evet dediğini duyar gibiyim. Yolunu kaybetmek. Ne fena değil mi? Ama bazılarımız da başkalarının yollarını yürür de yıllar geçse de fark etmez. Bir de öylesi bir durum var. Kaldı ki böylesi bir durumda yani başkalarının yollarını yürüyüp de fark etmememiz ayrı bir dert tabii ki. Fark etmeden geçen bir ömür. Bu da bir ayrı dert. Oruç Aroba Meşe Fısıltıları şiirinde şöyle bir dizesi vardı. Kendi yolunu bulamayan bütün yolları boşuna yürür şeklinde. Gerçekten kendi yolunu bulamayan bütün yolları boşuna yürüyor sevgili dinleyenler. Ama bizim umudumuz nedir? Yolumuzu bulacağız. Bulacağız. Ama bu gece, ama yarın sabah. Bulacağız.

Yaşadığımız bu çağda aslında kimse birbirine açık değil. Yani hep bir oyun, hep bir karmaşa, hep bir yarım bırakma adeta. Genel anlamda hikayeler de yarım, çoğu dostluklar da, ilişkiler de. İnsan neyin bitip neyin bitmediğini, neyin iyiye gidip neyin gitmediğini bir türlü anlayamıyor işte. Margaret Duras diyor ki, yitirmek istemiyorsam özgür bırakmak zorundayım. Yitirmek istemiyorsam özgür bırakmak zorundayım. İşte bu belirsizlik çağında sevgili dinleyenler, kendimize de karşımızdakine de yapacağımız en büyük iyilik açık olmak ve onu özgür bırakmak. Şayet dönecekse de, sevecekse de, yitirilip gidecekse de herkes kendi bilir. Yetmedi mi?

Şöyle bakıldığında gün içerisinde karşılaştığınız, tesadüf ettiğimiz her insanın bir meselesi, hayali, derdi, tasası, yani varmak istedikleri, belki de kim bilir terk etmek istedikleri vesairesi vesairesi var sevgili dinleyenler. Var da var. Bunca histen, arzudan insanlık nasıl olur da kalıcı bir güzellik, kalıcı bir huzur devşiremez? İşte bu bilinmez. Halbuki herkes bir ümide hizmet eder, değil mi? Öyleyse bu dünyanın hali nicedir bilemeyiz. Biz yine de dünyanın güzelleşeceği ümidine sarılarak iyi geceler diyeceğiz. Kulaktan.

Radyo Türkubaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de ona dair edebi mirası olan varsa şiirleri, yine varsa yazılarını sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Tezer Özlü. Roman ve hikaye yazarı Tezer Özlü, 10 Eylül 1943 yılında Kütahya'da, Simav'da doğmuştur. Tam adı Tezer Özlü Kral'dır ve çocukluğu anne ve babasının görev yaptığı Simav, Ödemiş ve Gerede'de geçiyor. 17 yaşında İstanbul'a geliyor, Avusturya Kız Lisesi'ne gitmiş ama mezun olamamıştır. Bu arada roman yazarı Adalet Ağoğlu, Tezer Özlü'nün de görümcesi. Tezer Özlü, göğüs kanseri nedeniyle 1986'nın 19 Şubat'ında Zürih, İsviçre'de vefat ediyor sevgili dinleyenler. Mezarı Aşiyan Mezarlığı'ndadır. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Onun kaleme aldığı çok güzel bir kitabı var, Yaşamın Ucuna Yolculuk. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim sevgili dinleyenler. Ondan bir kesit paylaşacağım 3. saatimize başlarken. Benim de çok beğendiğim bir kesit çünkü. Bu vesileyle geceniz de edebiyat tadında ve yine de şiir tadında olsun.

Sordukları zaman bana ne iş yaptığımı, evli olup olmadığımı, kocamın ne iş yaptığını, ana babamın ne olduklarını sordukları zaman, ne gibi koşullarda yaşadığımı, yanıtlarımı nasıl memnunlukla onayladıklarını yüzlerinde okuyorum. Ve hepsine haykırmak istiyorum. Onayladığınız yanıtlar yalnızca bir yüzey. Ne düzenli bir iş, ne iyi bir konut, ne sizin medeni durum dediğiniz durumsuzluk, ne de başarılı bir birey olmak ya da sayılmak benim gerçeğim değil. Bu kolay olgulara siz bu düzeni böylesine saptadığınız için ben de eriştim. Hem de hiçbir çaba harcamadan. Belki de hiç istediğim gibi çalışmadan. İstediğiniz düzeye erişmek o denli kolay oldu ki. Ama insanın gerçek yeteneğini, tüm yaşamını, kanını, aklını, varoluşunu, verdiği iç dünyasının olgularının sizler için hiçbir değeri yok ki. Bırakıyorsun, insan onları kendisiyle birlikte gömsün. Ama hayır, hayır. Hiç değilse susarak hepsini yüzünüze haykırmak istiyorum. Sizin düzeninizle, akıl anlayışınızla, namus anlayışınızla, başarı anlayışınızla hiç bağdaşan yanım yok. Aranızda dolaşmak için giyiniyorum. Hem de iyi giyiniyorum. İyi giyinene iyi yer verdiğiniz için. Aranızda dolaşmak için çalışıyorum. İstediğimi çalışmama izin vermediğiniz için. İçgüdülerimi hiçbir işte uygulamama izin vermediğiniz için. Hiçbir çaba harcamadan bunları yapabiliyorum. Bir şey yapıldı sanıyorsunuz. Yaşamım boyunca içimi kemirttiniz. Evlerinizle, okullarınızla, iş yerlerinizle, özel ya da resmi kuruluşlarınızla içimi kemirttiniz. Ölmek istedim, dirilttiniz. Yazı yazmak istedim, aç kalırsın dediniz. Aç kalmayı denedim. Serum verdiniz. Delirdim, kafama elektrik verdiniz. Hiç aile olmayacak insanla bir araya geldim. Gene aile olduk. Ben bütün bunların dışındayım.

Gecemizin ay işi nöbetçisi Tezer Özlü için arkadaşı Can Yücel şöyle demiş sevgili dinleyenler. Aşağıda yatıyorum, sokağa bakan pencerenin yanındaki divanda. Bir ses, birden bir olay oluyor. Kulağımın dibinde bir dal bir cama vuruyor. Tezer. Öyle bir kalemi var ki Tezer Özlü'nün sevgili dinleyenler. Kitaplarını her okuyan hemen, hani tabiri caizse, özler onu. Hiç tanımamışsınızdır oysa. Kimseyi neden yaptı diye yargılamak hiçbirimize düşmez tabii ki. Tezer Özlü de yaşadığı artık nasıl bir bunalımsa bir intihar girişiminde bulunuyor. Başarılı olamıyor ve sonra hayata bağlandığı sıralarda kanserden ölüyor. İntihar girişiminden sonraki dönemlerinde kendisini tanımış olmayı çok isterdim. Neler hissettiğini, neler düşündüğünü, sonradan hayata o kadar bağlanma sebeplerini, hepsini bilmek isterdim. Oğuz Atay'la çok karşılaştırılıp birbirlerine çok benzetirler. Cümlelerinde hissettikleriniz hemen hemen aynı etkiyi verir belki. Ama ben yine de ayrı tutarım ikisini de. Belki de pek benzerlikleri ikisinin de 43 yaşında hayatını kaybetmesi. Ben Tezer Özlü'nün şu Edip Cansever dizilerine de çok yakıştığını düşünürüm. Der ki Edip Cansever, bana verilen bu armağandan çıldırıp gitmemek için iki kişi gibi kaldım. Birbiriyle konuşan iki kişi.

Tarifsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizliktin. Haykırışlarla çağlarken yüreğim, durgun limanımdın. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali, rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana, teslim olmuşken kaderine, apansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Bakmaya kıyamazken gözlerine, tutmaya cesaret edemezken ellerini ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde sessiz bir haykırıştı yüreğim. Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Sonbahar yaprakları dökülürken içimden, hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda, yüreğim üşürdü gözlerimden sel olup akan yağmurda. Sırılsıklam ıslanırken ruhum, solmuştu bahçemdeki tüm güller. Sen o bahçemdeki açan tek güldün. Sen adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam, saçının bir teline bir ömür adadığım, gözündeki bir damla yaşın

yolunda şehirleri yaktığım, isyanım, feryadım, kavuşulmazım, sen vazgeçemeyeceğim yasaklım, sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun. Sen benim yanı başımdaki uzağım, sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak, sevmem yasak, sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da gel, bir sonbahar gününde yağmur olup da gel, soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel, ılık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini, bakarsam gözlerine sevgi dolu, doğarsa sende yeniden bu beden ve o gün, o gün verirsem şayet son nefesimi, ölmeden haykırmak isterim son bir kez. Sen, sen adını koyamadığım, sen yaban gülüm, sen dağ çiçeğim, sen ruhu revanım, sen yaşama sevincim, yasaklım, adı bende saklım, senin adın kavuşmak olsun, senin adın, senin adın seviyorum olsun, seviyorum olsun, seni seviyorum.

Ve bir Uğurla İşi programının daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yine nasıl geçtiğini anlamadığım bir 3 saat oldu kendi adıma. Umarım sizin için de güzel geçen bir 3 saat olmuştur. Oralarda bir yerlerde olmanız, bana kulak vermeniz bile benim için çok kıymetli. Görünürde tek bir odadayım, tek başımayım ama biliyorum ki yüzlerce yürek sığıyor bu odaya. İyi ki varsınız. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.